Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde otur başlangıç mektep okuyucuları yazlık tatilde kaysa meselelerge dikkat kılış gerek degen mesmunda toxtalımız. Yazlık tatil balalarının cismani ve ruhi cihetten aram aladığın özüp yetiliş üstüde izden adığın altın mezgiri. Lekin yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti, dem iliş, yemek içmek tempolsuzluğu, uzun vakit öyde turuş, sırtta xavp xatar köpeyiş qatarlıq köp kıl aminler koşulup, üçe yolu yokumluk kesili, semizlik, vitamin D kemçil buluş, yırağını görelmezlik, psikikilik kaypiyat meselesi, kütülmegen zahınlanıştın ibaret altı çoğun sağlamlıq yoşurun xavpi asalla merkezlik görülüdü. Yazlık tatilini hoşal ötküsün, sağlamlıqni dem ilişka koyup bermen. Köpçilik, cungu keselliklerinin aldığını eliş, tizginleş merkezi tarqatkan yazlık tatillik sağlamlık eskertmesini yaxşı anlağla. Birinci, yemek içmek tazalıqı ötkülünü çın tutup, yaz pəsildə üçə yolu yokumluq keselliklerinin aldığını eliş gerek. Qattıq aldığını eliş gerek. Yaz pəsildə yukarı temperatura. Yaz pəsildə yukarı temperatura. Yukarı nemlik muhiti bakteriya ve viruslarının köpeyişin tezildi. Üçe yolu asan yukumlandıgan mezgilge girdi. Bunun işte de balalarda işçi sürüş köp görüldü. İşçi sürüş devletimizdeki 5 yaştın töven balalarının yukumluk kesellik bilen ölüp geçişedeki işkinci çoğun kesellik sebebi bulup asaslık kesellik payda kılığı cimen be noru virusi. Çaksıman virus. Kesel payda kılıdığan çoğun üçey tayakçı bakteriyası ve salmonella bakteriyasını öz işçi alıdı. Ham ve soğuk yemekliklerini istimal kılış. Pakiz bulmağın su rayonada su oynaş. Yemek içmek tazılıqıga sel karış. Öyde ham ve pişik yemekliklerini aralaştırıp koyuş, üçey yolu yukumlanışını keltürüp çıkırıdığan tört çoğun asaslıq sebep hesaplanıdı. İlmi koğudunuş tedbirleri. Birinci, ölçemlik kol yuyuş. Buyumlarını dezinfeksiyeleş hizmetini yakşı işleş. 7 kademlik yuyuş usulünü kattık icra kılış. Balalar tamaktan burun ve terettin keyin sırtta oynağanda, küçük hayvanlar bilen uçraşkanda, su oynağandın keyin çokum ekvatkan süzük suda kol yuyuş suyuqlıqı koşup kol yuyuş.

Noru virusi, kol put ve iğizga əsve çıkış kesili tarqalgan mezgilde amal var. Balalarını em itilgen öy içindeki köngül etiş meydanına elip berişini azaytış. Kesel bolgan balını ailede ayırıp aram aldırış gerek. Bir yaş içindeki balalarga evi 71 kol put iğiz vaksinisini emleşine tamamlap, İğir kesel buluş kalbini önümlük tövelletiş teklifi birlodu. İkinci, hareket bilen yemeklikliği tenponlaştırıp, koş, başkuruş, tızgirleş, yazlık tatilde balalarını semizlikten yırak kılış. Yazlık tatil balalarının beden iğirliğinin tez eşişedeki açıkışlık gözünek mezgili. Dem eğiliş mezgili de sırttaki hareketinin zor derecede azıyışı, elektronluk ekranını uzun vakit işletiş, köktat, meyvelerinin kubul kılınışı yeterlik bulmaslık balalarının beden iğirliğinin tez eşişideki üçcon yadroluk sebep. Alakadar tekşürüp tetkik kılıştın məlum buluşca 60%'den artıq otura başlangıç mektep okuğucusunun kündülük hareket vakti sağlamlık ölçümüge yetmegen. Yazlık tatilde kündülük elektronluk məhsulatlarını işletken de devletinin tavsiye kılış ölçümünün eşip ketken. İlmi qoğdınış tedbirleri. Birinci, vaqt pərqləndirib, sırtta çeniqib, elmi sotoluqlaş lazım. Çınq çüştüki yuqarı temperaturluq optapqa qaqılınış məzgilidin özün qaçırış. Balalarının ər günü ətdigən və kəştə sırtqı çıxıb, hərəkət qılış vaqti 2 saatdən kəm bolmaslıq lazım. Rayon kilimatıqa asasən velisipit meniş, piyadı meniş, su üzüş qatarlıq hərəkətlərini tallısı bulud.

intayın uşşak doğrap, açık su, canyu, samsak kıyamı katarlık kıyamlarga arlaştırıp 5 minut tinç koyup, zencebilinin təmini sındırıp, andın üstüge koyumuz. Yegende zencebilinin sus porukını tetiğili buludu. Açık bulup bir aram bulmaydı. Bugün soğukça buyur çiştin burun dokan egesige azraq zencebil talqını selip etten dan. Ya ki özünüz küçük bir kap elip elin. Soğuk çöp aşqazanını soğutudu, zencebil talqını bedenini illetudu. Muz bilen otnun perki bir koşk zencebilge bağlıq. Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberduk anlığının lağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ettigelli haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşımısıyla. Ettigellik haberler programısına anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 11 günü, Şembe. Dehkalla kalendarı boyunca 5 ayının 27 günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayondagi barliq fan texniki xizmatchilari bosh shuji Xi Jinpingning davlat fan texniki mukofoti yig'ini, ichki akademiyaning akademiklar yig'ini, Jungo fan texniki jamiyatining 11 qitimliq mamlakatlik qurultayida qilgan muhim so'zini astoydil o'rgandi, izchillashtirdi. Ko'pchilik mas'uliyat tuyg'usi, ta'xirsizlik tuyg'usi, burch tuyg'usini yanada kuchaytirib, yuqori saviyali fan texnikada o'ziga tayinish özünü kudret tapkızışını işe aşırış için yeni teyhimi zor töhfü koşuduğallıkını bildirdi.
2: Bu yılın aldınki 20'de Şincan ticaret sodu muhiyetini sicil alalaştırıp 194.500 ticaret asası gevdisini yeniden çizim kaldı.
1: Yukarı temperaturluk hava rayığı karta, avtonom rayondaki cayla sıkı ötüp kilişinden aldın eriş,

0: ilgini toluq qozgıtımız. Oquqıçlarni pәнләр мұсабықсы, түр әмәлі мәшқі, тема әмәліеті қатарлық көп қылы yollarға тайынып, еңілік яртыш әмәліеті ықтыдарыны омум yüzlük таблашқы етекләп, мәктіпіміздің әмәлі қолынышчан ықтысаслықларыны етіштіріш нишаныны дәл жайда әмәлілештіріміз. Азыр дәл 15-ші 5 yıl башланған yıl. Пән техники күшілік дөлті құрыш, ачқұшылық өткәлігі ожым қылыш мәзгеліге қадам қойды. Пән техники қызметчілері баш шуджи Ши Цзиньпиннің мұхим орынлаштырмаларыны әқиқи дәл жайда әмәлилештіріп, тәжірибі қаны техникісіні кәсіп әмәли үніміге айландырып, Шинжаңның юқыр сүпәтлік тарақиятыға техім яқшы мұлазымет қылыдығалықыны білдірді. Шинжаң геология тәтқиқат орны партия комитетінің әзасы тәтқиқат орнының муавын баштығы Ли Фун Мин мұндақ деді. Yeni bir növətli kanızdaşdə bölsü şahaslı qılış strategiyalik hərkətini tutqa qılıb, nefət, təbi qaz, kömür, kömür qatlımı qazi və strategiyalik qezlimi baylıqlarını çarılab təksürüş, yetişini tez ilgir sürüb, küşünü mücəssəmləb, çonqır qısımını çarılab ölçəş, sünni əqil arqılıq kanızdaş qatarlıq, yadroluq texnikilarda ötkəliyə ucum qılıb, geologiya xizmətini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb, tipini özgərtişkə türtükü bolumuz.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonun rəisi Ərgün Tunyaz 7-ci ayının 9-cü günü çüşdən kiyin, Abdonim rayonluq xəlq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb başdı. Yığında baş şuji Ши Цзиньпиннің kəlkündün müdafiəlinish, apətdən qutquzish xizməti haqqidiki mohim yol yoruqunun royi əstayil öyrənildi, izcillaşdırıldı. Abdonim rayonluq partiya komitetinin təlbiqi əsasən kəlkündün müdafiəlinish, qurğaqçılıqqa taqabül turish xizmətini yaxşı işləş orunlaşdırıldı. Şinjan Uyğur Abdonim rayonu Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İşleri Tərəqiyatının 15-ci 5 yıllık yerik planı. Şinjan Uyğur Abdonim rayonunun iş qorunlaşdırışını aldınqı orınqı qoyuş strategiyasını yolqı qoyuş 15-ci 5 yıllık yerik planı. Şinjan Uyğur Abdonim rayonunun uzaq məzgillik pərbiş suğurtisi tüzmi orınqış boyca yolqı qoyuş layihəsi qatarlıqla qarab çıxılıp maqullandı. Yığında bunu onlar təkidləndi. Baş şuji Ши Цзиньпиннің kəlkündün müdafiəlinish, apətdən qutquzuş xizməti haqqidiki mohim yol yoruqunun ruhini əstayil izcillaşdırıb, əməliyiləşdirib, xalqni hayat bexatarlikini əmmidin əla bilishdi çıngdırıb, tövən çək təpəkkürü, axırqı çək təpəkkürünü puxtu turğuzub, xəvib xətərini birmi bir təşürüb, tüyüdüşünü çoğunqırlaşdırıb, dərya iqin, köl, su ambri, suğu münasibətli quruluş qatarlıq, noxtlıq sahəbə tağlıq rayonudiki ahallar mərkəzləşkən noxta, yaylıtı biqiş noxtisi, zavud kan qatarlıq aşqışlıq orullarqı çın qadılıb, alı qoymay birmi bir təşürüş və xətərini tüyüdüş, tüzəşini qanat yaydırıb, noxtlıq xəvib xətər rayonudiki adəmlərini köçürüb, xətərdən saxlanış və müdafiəlinish, taqabül turish tayyorligini oldin yaxshi qilish. Ko'zitish, o'lchash, ma'lumot berish, signal berish qaytimini ko'paytirib, signal uch o'rni vaqtida e'lon qilib, ommaning bexatarlik engi va o'zini qutqizish iqtidorini oshirish. Kelkundun mudofiyalanish bilan qurg'oqchilikka taqobul turishni ikki qo'lda tutishda chang turib, suv boyligini ilmiy enchiki o'rinlashtirib, qurg'oqchilikka taqobul turish bo'yicha suv bilan ta'minlash kapolat xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlash. Jiddiy ishlarga taqobul turish, xatardan qutqizish, yordam berish kuchini bir tutash planlash va moddiy ashyo zapas saqlashni kuchaytirib, dejurlik qilish va uchur yo'llashni yanmi kuchaytirib, bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlash kerak. Yig'inda Шинжаң Уйғур Автоном районы Адам күчі байлығы ба іждімайы каппалат ішілері тәрәқиятының 15-ci 5 жылық ерік пиланы. Шинжаң Уйғур Автоном районының іш қорылаштырышыны алдынғы орынғы қойш стратегиясыны елғы қойш 15-ci 5 жылық ерік пиланы қарап чықылып мақұлланды. Еғінді мұны олар тәкітленді. Umumi xalqni qoplagan shahar kezib bir tutash planlangan, adil, birlikka kelgan, bexatar, qiliplashgan, imkoniyatlik sijil bo'lgan, ko'p qatlamli ijtimoiy kapola sistemasini takomillashtirib, yuqori sapali ixtisosliklar qo'shinini uzluksiz zo'raytib, ishni yuqori unumda puttirishni zo'r kuch bilan olg'a surib, kasb tartibini ixtiyomlab va a'lolashtirib, xalq turmushiga nab yetkazadigan, xalqning g'amini tugatadigan, xalq qalbini illatadigan bir turkum odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat amaliy ishini yaxshi qilish. Diqqatni yuqori sifatlik to'liq ishqo o'rinlashtirish nishoniga markazlashtirib, Shenjonga yordam berayotgan o'lka shaharlar bilan uddullashishni kuchaytirib, markaz korxonalari, davlat korxonalariga qabul qilib ishqo o'rinlashtirishni kengaytirib, oliy maktab bitkazganlar, yezlardagi amga kuchlari, harbiylikdan chekinganlar, jonliq ishqo o'rinlashganlar, yangi yochi ishqo o'rinlashish holatidagi amgakchilar qatorliq nuqtaliq kishilar to'pining ishqo o'rinlashishni ilgir surish. Ishqo'rilishish, egilik tiklash mulozimat sistemasini mukammallashtirib, sun'iy aql bilan ishqo'rilashtirishni birlashtirib raqamlashtirish, aqllashtirish orqali quvvat qo'shish sharkitini yo'lga qo'yib, ishqo'rilashtirish vaziyatini doimlik tahlil qilish mexanizmini takomillashtirib, har millat ommasining muqim ishqo'rilishi kirimini ko'paytirib, beshiga haqiqiy kapolatli qilish kerak. Yig'inda Shenjong Uyg'ur avtonom rayonining uzoq mazgillik parvoz sug'urtasi tuzumi o'rnatish bo'yicha yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda xalq turmushini asos qilish, tuban chekni mustahkamlash, qiyinlik yurishtirish, uzoq unumlik imkoniyatlik sijil bo'lish prinsipida chang turib, butkul avtonom rayonining mablag' g'amlash o'lchimi, ta'minot o'lchimini birlikka keltirib, fondning yurishini nazorat qilish, ko'zitib o'lchash, belgilangan apparatlarni nazorat qilish, boshqurish qatorli xizmatlarni bir tutash planlab yaxshi ishlab, tuzumni amaliylashtirib unum yortishqa yuqori sifatda, yuqori unumda turtki bo'lib, hojatidan chiqolmaydiganlarning uzoq muddatlik parvish asosiy kapolat ehtiyojini texim yaxshi qondirish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda boshqishlarimi muhokama qilindi.
0: Stansiyamiz xabari. Bu yıldın bu yanı Şincan'ın ticaret soğudu muayeti sıcıl yakşılınıp, ilgilik tikler serilmesinin hayatı küçük üzüleksiz kozgatıldı. Bu yılın aldığı yerimde Şincan'da yeniden tızımlanan ticaret asası gevdesi, Bingtuan'da tızımlanan 22.500 ticaret asası gevdesini öz içeği algan alda 194.500'ye yetti. Saben şehirlik memuri işlem mulazimet merkezine kirgende her kaysi közneklerdeki hizmetçi hadımla kesip beceribatkan ammağa Allah'a kadar siyasetlerini sevirçallık bilen düşendirip okşumağın ticaret asası gevdelerinin ihtiyacı karta yardım verip beceriş, vakaliten beceriş mulazimeti bilen temin lavetkallıkını körgeli bulattı. Şehir ahalisi Maşau Yi, Saben Şehirlik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdaresi'ndeki hizmetçi hadımlarının yardımı da ticaret genişkisi ve yemeklik ticareti icazet namısına oğuşluk becerdi. O mundaq dedi. Aslında nurgun materyal teyarlıgan edim. Hem bir kançı közüneki katrayman deb oylıgan edim. Oylumuğa yardım hizmetçi hadımla baştan ahırı yardım verip becerip verdi ve vakalıdan becerip verdi. Tor ve tor sırtı da bana yardım verip yetekçilik kıldı. Varlık kesiflerini bir ketimdili becerip buldum. Şincan'daki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları bu yıl ticaret soğudu muhiyetini elalaştırış ötkülüge hocam kılış. 2026 yıllık layihası boyunca işini yukarı önümde püttürüş toplanma mulazimetini umumi yüzlük emeliyleştirip icazetnamı bilen kinişkin ayrış ıslahatını çonkurlaştırıp çeklenmeyen bolsla kırışki icazet kılıçtak bazargı kırış icazeti talepini emeliyleştirip karhanı kuruş, özgertiş, tizimlikten ölçülüş katarlık köp becerilidigan türlerini tordu bir tutaş beceriş. Zalda bir köznek tıkobul kılıp becerişini emelge aşırdı. Qo'rg'as shahrlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi bu yil kirganda buyon ma'muriy ishlar mulozimatini raqamlashtirib, aqllashtirib tipini o'zgartirishni sijil ilgari surib, ma'muriy ijozat turlarining butun jarayonlik elektronlashish nisbatini 95%dan oshirdi. Qo'rg'as shahrlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi ma'muriy tekshirib tasdiqlash bo'limining kadri Yulduz Qaysar mundaq dedi. Karxanlarının köp becerildiğin kesiplerini yolgu koyuşup karta, sallık malumatını öz ara ravallaştırış kıtayınıp, sezimsiz ıltımas kılıçını yolgu koyup, tekşürüp tasdıklaş, baş beceriş ünümünü maskademde östürüşünü şıkaşırdık. Yeniden kurulgan karxanlarını bütün ceryallık, yürüşlük mulazmet bilen təminləb, karxanlarının puxta kadem bilen terakki kılışı küç koşup, bazarının hayati küçünü sıcıl kozgattık. Bu yıl 6 ayının ahırı kadar Şincan'da tızımlanan türlük ticaret asası gevdisi, Bingtön'ü öz içiyle alınan alda 2 milyon 730 bin 200'ye yetip, Boltur kuşu mezgildikidin 1.74% köpeydi. Bazar nazaret kılıç başkuruş tarmakları, yakki soğudu sanayiçi, küçük, mikro karakallarını, tıpka ve türgü ayırıp, delcaydı yardım veriş yöleş mekanizmini yolgu koyup, yakki soğudu sanayiçiden karakancığı ayrılmış boyuca terbiyeliş kuruluşunu zor güç bilen algı sürüp, aldın ki 20 yılda 1702 yakki soğudu sanayiçinin tipini karakancığı özgertip derecesini östürüşüge küç koştu. Şunun bilen birge, bazardın çekiniş yolunu ravallaştırıp, ticaret asası gevdisinin bazarı kıralaydıgan, yakşı ticaret kılalaydıgan, halgan vakitta çekinalaydıgan buluşunu emelge aşırdı.
1: Stansımız kabri. Abdonum rayonuki cayla sıcıl dağımlaşkan yukarı temperaturuğa karda ısıkı ötüp gelişinin alınılış, temperaturunu tövbeletiş tedbirlerini bəs-bəsde otturuğa çıkırıp, mineral su, tavuz, ısıkı ötüp gelişinin alınılış doğrusu katlarlıqlarını, asasi katlanının prinsipi yetküzüp, dala hizmetçileri ve her millet ammığa salkıllıq yetküzdi. Yakınki küllerde umgen kuca şeri, resti kodisi, iş başkarmısı, adem köp meydan sorularda ısıkı ötüp gelişinin alınılış, temperaturunu tövbeletiş mulazmet noktası tesis kıldı. Yaş pilayla yoldun ötüp gitbatkan şehir ahalri, sayacile, hem de sırtlı hizmet kılbatkallarını işitigan su, tavuz katarlık ısık kaytırış maddi eşyaları bile naksız temelledi. Hem de pinne, cınçı, suyu, Fan Yujing, muz kalısı katarlık ciddi işlerine takabül duruş buyumlarını sepledi. Bir katar samimi tedbirle şehir ağalri ve sayıhçilerinin yakşı bahası girişti. Çoğunçinlik sayıhçı Lei Yawen mundaq dedi. Yakında muyan hava bek ısık bulgaşka sırtı çıksak asallı ısık ötüp kaladıken. Kucağdaki menzira yolları, menzir noktları nait yakışlık bulup bizge su şunundak ısık ötüp gelişinin aldın alırgan doğrularını tayarlap verdi. Hemiz naiti kolay. Yani yeniden tılıngan tavuzlarını tetip baktuk. Nait yakışlık. Bugür nahilik baş işçiler uyuşması, her kaysi işçiler uyuşmalarının mulazmet punktları tayınıp, ısıkı ötüp gelişinin alınılış maddi eşyalarını yeterlik tayarlap, yolunu ötken birinci septiki işçi hizmetçile, yeni yacı iş korulaşkalla, gong en tarmaklardaki vazifi icra kılbatkan halk sakçılarını salkındaş, aram iliş, maddi eşya toluklaş katarlık, haksız mulazmet bilen çeklemesiz temelledi. Bugür nahili gong en idarisi katnaş başkuru çoğun ertirdedeki vazife icra kılbatkan halk sahtisi Gauge mundaq dedi. Hizmetçi kadımla maksus bizden vazife icra kılış noktumuzga gelip bizgi mineral su, abdaptın saklanış melhemi ve koldu tutudugan küçük şamaldırgoş ekilip verdi. Hemisi bizden sırtta vazife icra kılışımızdaki en kolunuşcan maddi eşyala, bizden yukur temperaturda meşgulat kılış besmemizni zor derecede yenikletti. Yukarı temperaturlu havarayı aldı da Şeyhu Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi su çeçeş avtomobili ve əkli iktidarlık tumallaştırıp su pürküş avtomobilden yettiğini təşkilləb, şehirdeki 27 asaslı kol yolda temperaturunu tövbəlletiş məşğulat qılıb, su çeçeş, tuman pürküb temperaturunu tövbəlletiş şəklidə yol yüzü və hava temperaturusunu ünümlük tövbəlletib, şehir ağalarının səpərgi çıxışıqa teximu rahat tuyğu beğişlədi. Şeyhu Şehri Alsi Kutbedin kurban mındak dedi. Su çeçiş maşinisi əmdili ötüp getişige yol birdili salkındap kalğanda köp rahat bol ediken.
0: Stansımız muhbiri Donji Yun haber kıldı. Abdonum rayındaki devlet karxanalarının iş oranını kengeytip xadım qobul kılışını köpeytiş, ixtisaslıqlarını tallaş temizdiki məxsus təklif kılış faaliyeti və 100 gündə 1000-10 000 xadım təklif kılış məxsus hərkiti. Tönögün çüştüm burun. Avtonom rayonluk ammavi iş qorunlaştırış mulazimet merkezinde ötküzildi. Faaliyet meydanında her kaysi karxanlarının körgezme orni mesleğet soğurgılı kelgen hizmet izdigüçler bilen lıxt oldu. Manas nahiyasında oturuşluk, Xunen daşı boğaltırılıp ilmi kespini bu yıl pütküzgen, Cu Sıfen köngüldeki de hizmet tapdı. O mındak dedi. Menimce bu teklif kılış faaliyeti bu yıl okuş pütküzgelerge zor pürset yaratıp verdi. Şincan katnaşkı meblağ seliş guruyu bilen fikir almıştırdım. Ula kiyinki yüstura imtihan ve yezikçi imtihan doğrusu da telefonda men bilen alakılıçlıgan boldi. Bu kıtımkı teklif kılış faaliyeti.

0: Ya, merkezinin Şincan'da turuçluk karhanesi ve Atanım rayonundaki devlet karhanesi bulup 47 karhana katnışıp 1400'dün artık iş oranı bilen təmirledi. Bu iş oranları suçluk, elektrik energiyası, ısıklık energiyası, pul muamele, sayahatçılık katarlık köplügen sahanı öz içi yeğilip, okşumuğat okş tarihi, kesip hem maharet katılımdaki hizmet izleyicilerine tən itibar verildi. Şincan katnaşkı meblağ seliş guruyu çeklik mesuliyet şirketi, türü tekniki, hesabat buğaltırı ve maliye buğaltırlıkıdın ibaret 3 iş ornığı cemi 16 hadım teklif kılışını planladı. Şirket partiya komiteti teşkilat bölümünün hizmetçisi Rinci Açışı mındak dedi. Bir saat içinde iki tarafının talış arkalık 13 parça kısıkçı tercih mahalı tapşırıp aldık. Umumi ünümü naiti yakşı boldi. Karxanamızga muvafiq ixtisaslıqlarını təklif qıla alaydigan bolduq. Avtonom rayonluq ommaviy iş qurulishish mulozamat markazi, odam kuchi boyligi mulozamat bo'limining muavin boshlig'i Liu Haoji mundaq dedi. Keyingi qadamda siyosat orqali rag'batlantirish bilan mulozamat qilish orqali kuch qo'yishni tang tutishda chin turib, ish qurulishish iş o'rinlarini to'liq qezib, Xadim təklif qilish faoliyatlarini ko'plab tashkillab, ish qurullashtirish mulozimatini puxta inchiki ishlab, oliy maktabni bitkizganlar qatorliq yoshlar to'pining yuqori sifatda to'liq ish qurilishini ilgiri suramiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. 2026 yıllık memleketli kömür sodisi yazlık yermengisinin kömür pazarını mahsus temlik tahlil kılış yığını 7 ayının 9 günü düştüğün giyin Ürümçi şehirde ötközüldü. Memleketten arkayısı caylardan gelgen kömürçilik sahası etki mutlaka başlamcı karakalla bir yergi cem bulup, Şihuşeri Sıkışu Kömür Çeklik Şirketi Nazaretçilik Komitetinin reisi Hou Canlay, Karhanının əxli iqtidarlaşqan üskünlərini qollanıb, kömür qezish ünümi və bir xətərlik səviyyəsini ünümlük östürgəlligini tonuşdurub mındaq dedi. Adamsız tasmalıq maşina, küzetiş aparatı, su pompası öyü, mərkəzi transformator ornada AI texnikisini qollanıb, adam küçü tənlərxini tövbəllətib, kan quduqunun ünümlük işləb çıxırış iqtidarını östürdük. Bu qitimki kömür soğudisi yərmənkistə zor hasılatqı yarışdıq. Məhsulatımızni yərmən qarqılıq kəngəytələyimiz. Bu qitimki təhlil qiliş yığınıda texnik almaşdırış, kəsb Muhakkımı süpsi bərpa qılınıplı qalmay, yana Şincanın kömürünü sırtqı toşuş yeni yolunu kengaytışke yeni pürsət yaratıp berildi. Xubey ülkesi Huangshi şəhəri Xingang Port Paychek şirketinin muavin baş direktörü Yuan Ye. Huangshi Xingang şirketinin köp qıl şəkildeki birleşme transport tügünü əvzəlliki dayanıp, Şincan'daki kömürçilik karxanaları bilen bolğan həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıp, Şincan'ın kömürünü Çanjan deryasının otları yıkımıga bebas yetküzüdüğün əşya obrotu yeni yolunu açıdıqalıqını bildirip mındaq dedi. Biz Çanjan deryasının otları yukarı yıkımıdaki yek gölme en çoğunpurt. Bu qitimki soğut yermenkiste Şincan'ın nurgun yerlik təmirli soğutgiri ve eşya obrotu karxansı bilen tonuştuk. Keyinki kademde hemkarlıkını çoğunqurlaştırıp Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuşku küş koşup, Şincan'ın kömürünü Çanjan deryasının otları ekimiği toşup, otur cungu rayonuğu təsir körüstümüz.
0: Emdi, partiya bayrağı asasi katlamının birinci sebide cevlan kılmaqta sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi, Sancı Şehri, Suyu için Pidayla Mulazımeti Hizmet Ponkiti, Partiya Yaçikisinin Şucisi, Suyu için Partiya Yaçikisinin yetekçilik rolünü toluk cari kıldırıp, her millet Pidayılarını yetekleb, amıvi menfaat mulazımetini kanat yaydırıp, tolup taşkan kızgınlık bilen, halkını közleş esli maksidini emeliyette körsetti.
1: 40 neçe yıl ilgiri 23 yaşlık Su Yüçin bəxtki karşı sozulma danlıq öcəyirlik aqqın kesili və qan plastinkileri küşsüzlüniş kesiliga arqadın burun yutqınçak rakıgı qırıptarı bolub kesili barğansırı eğirlişip getdi. O 20 neçe qitim çoğun kiçik operasiya kılınıp, çaklıq orunduqtu oldurup, hasıgı tayınıp mağdıgan bolub qaldı. Bir mezgil yana abazı bütüp qaldı. Kesellik əhvalı nisbətən turaqlaşqandan kəyin Su Yüçin bütün vücudu bilen oxşaşla keserlik azabını yetküçü

0: Adette evetilidigan kündülük turmuş buyumlarının işki oralması işki kabahatini eşip gitmezdi ki. Eğer yeni soğuk zincir türdükler bolsa işki oralması tört kabahatini eşip gitmezdi ki gerek. Bunadan başka Cungu Poştu Guruyu Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbe Şirketi tez yollanma oralmalarını aylanma yığıveriş sistemisi kuruluşu sıcılık katnaşıp 129 ticaret tor noktasında tez yollanma oralmalarını yığıveriş yeşki tesis kıldı. Şunun bilen bile istimalçılardan gereksiz konu kağız yeşiklerini özü ilip gelişini teşebbüs kıldı. Şirket bazar bölümünün kesbi mahsus başkurucusu Şavuş Rüvey doğru noktaları yığıbilinğen gereksiz konu kağız yeşiklerini tallab yollanma evetkişi şehir ağalarının işkinci kıtım işiltiş için haksız təminleydi kalıqını bildirip mandak dedi. Bu yıl birinci aydın altıncı ayıca 68 bin tane gereksiz kağız yeşiki yığdık. Bütün şehirdeki 6 rayon bir nahiye dairesi de mu gereksiz kağız yeşiklerini yığıveriş faaliyetini kararsız kanat yaydırıvatımız. Faaliyet mezgili de şehir ahalları gereksiz kağız yeşiklerini tor noktasına elip gelip kündülük turmuş buyumları katarlık soğukatlarına almıştırısı oldu. Keyinki kademde yeşil, moyut koğdaydıgan poştuğu ala kadar hizmetlerini yakşı işleyemiz.
1: Әнді станысымыздың ораш, қачлаш мұқтары азайтылып, ешіл болышқы номер қошылды маузулық опсорына аңлаттымыз. Өткен бір мәзгілді стималчыла тез yollanmanı ашқанда, худди баш пиязын сойғандек, қат-мұқат ертішқы мәжбур болатты. Зияды орап қачлаштын пайда болған зор мұқтардығы әхлетлерге қарта, пәкет тәшәббус ве етекчілікілі таянғанда, үнім баштын ақыр чәклік болуды. Bu dəl yeni dövlət ölçümünün əməlliləşib yolğu qoyuluşunun səbəbi. Ürümçi poşt şirkəti bərpa qılğan yığıveriş, qayıt paydalanış, rıqbətləndiriş birləşdirilgən yep qalqı əndiyisi, oraş qaçlaş miqdarını azaytışını dəl cayda əməlliləşdirdi. Şunun bilən birgə, ammının qatnışış qızqıllıqını qozğab, kereksiz, kona oraş qaçlaş baylıqını ünümlük callandırıb, tez yetküzüş oralmalardın təkrar paylanışının aşkışlı qalqısını raballaşdırdı. Oraş qaçlaş miqdarını azaytışta kiçikkini qədəm taşlansa, yeşil tərəqiyyatta zor qədəm taşlanğan boludu. Poştu tez yetküzü sahasının yeşil tərəqiyyatı da amal çarı tepib, əməli tədbir qollanıb, umumi xalq qatnışlıqın idar qılış əndiyisi arqılıq, əm yeni bəlgiliminin qatlıq tövən çekini saxlıqanda, əm yumşaq tədbir arqılıq, cəmiyyatın ortaq idar qılış şayiyyatı küşünü qozqatqandıla, andın poştu tez yetküzü sahasının yuqur sübətlik tərəqiyyatı ki yeşillik asasını sıcıl cülallandırıqlı buludu.
0: Stansımız xəbri. Tomuz mezgeli de Abtonum rayonunun her kayıs cahilirdeki özgeçi bağ ormançılık mesulatları mol usul pesilini kütüvelip setiş hizmeti umumi yüzlük kanat yaydırıldı. Nöbette Aksu şehrinin İgerçi bazarı yukarıki Baldağ kentideki Şinli östürüş bazısında yumuran tok özken vidi Şinlileri şaklırgı patmaya kalgan bulup rengi tok kızılıydı. Bağvalla üzüş, oraş, sivetki kaçlaş bilen aldıraş baldı. Bağvan duçunda bu yıl kün nuru yeterli keçi bilen kündüzünün temperatura farkı muvafık. Kelimat şaraiti meyvelik daraklarının ösüşüge mas geldiğen bolğaçka, şinli meyvesinin süpiti, meyveleş nispeti birdek ilgirki yılladikidin yakşı bolğallıkını eğitip mındak dedi. 600 mo yerde şinli östürdük. Bu yıl Çıngdu, Beijing, Şanghay, Guangdong, Chongqing'a satımız. Yaken ayasta badam üzüş hizmeti umumi yüzlük kanat yaydırıldı. Yaken nahiyası bu yıl hemkarlık kooperatifi bir tutaş seti veriş, bir tutaş setiş, elektronluk soda bivasti körüstüp mal tonuşturup setiş katarlık, köpkül endizini bir tutaş pilallap ilgir sürüp, köpkül tedbirini ten kollunup badam işlep çıkırış setiş zencirini ravallaştırdı. Yaken nahiyası, Zünyen yezgili koşumçu mesulatları, Dehkalla Kespi Hemkarlık Kooperatifinin bivasti körüstüp mal satkıçısı, Sübinur Semet bivasti körüstüş üyini badam dərhi astığı köçördü. O mündak dedi. Kök postluk badam pişip, bazarıq selinğen dinkiyin, onunğı tüşüdüğen zakaz mı köpeydi? Nurgun Tordaş, yeni kök postluk badamını intayını yakış gördü.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shinjangning har qaysi joylardagi ma'arif idoralariga orqa-orqadan o'quvchilarning ota-onalariga yozilgan xatni e'lon qilib, oila bilan maktab moslashib, bexatarlik mudofiya sepini mustahkamlab, bolalarning o'sib yetilishini o'rtaq qo'g'dashni tashabbus qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Oqsu viloyatida bu yil Shanganing a'lo sifatli jing xatlik tamg'i e'tirof nomasiga erishgan turdan 4 yangidan ko'payganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakat bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi Tohir Mejitni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratku Solution aboneçiler terminalıda maskadende anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılı buludu.
0: Shinjang'daki yenilikler.
1: Shinjang yaxshi joy mening 6-yim temasidagi Altay viloyatining 2026-yillik ma'naviyat sayohat yo'g'rimi taraqqiyotini tanishtirish ham ko'rak faoliyati

0: Da Canye şehri Genco Fuçhang'da ötküzüldü. Faaliyet meydanı da caranlık ve yıkımlık dumbura, kobuz katarlık en enevi çalgıla aldı bilen yanırap nehmeden keyfiyatını közü yumup açkuçu canlandırdı. Altay'ın güzellik namlık nakşı usul muğluk, çonkur hissiyatlık bulup, canlık süretleş, tesirlik nakşı sadası arkalık Altay'ın karlık dağı yaylak, derya kölle girelişip ketken güzel menzirisi süretlep verildi. Kamçı oynatıp nakşı eğitiş namlık usul cüşkün orundalıp, cesur usul hareketi arkalık Altay'ın örüp adetleri toluk nama yankılındı. Nadir körekle şu caydaki nurgun şehir ahalisi, sırttin kelgen sayacilerini kademini tohtutup körüşki celip kıldı. Canye şehrinin ahalisi tavukhan munnak dedi. Faaliyet kişinin tolumu hayacallandırırken, her bir numur koyuk Şincan haslıkı ige bulgaşka yaylak köl, kar muz menzirisi köz aldığımızda turgandekle bölündü. Bu kıtımkı faaliyetini Abdunumraylık Mariniyet ve Sayahat Nazareti, Gensu Ölkülük Mariniyet ve Sayahat Nazareti baş bulup ötküzgen, Abdunumraylık Mariniyet Sarayı, Gensu Ölkülük Mariniyet Sarayı, Altay Vilayetlik Mariniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi, Canye Şehirlik Mariniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi ötküzüşünü üstüge algan. Oyun aralığında Altay vilayetinin Mariniyet Sayahat tonuşturucusu sahneye çıkıp sayahat mahsus temasındaki tonuşturuşunu kanat yaydırıp Kanas, Köktokay hem de Tört Pesil ve Karmız Sayahati Katarlık Ela Süpetlik Mariniyet Sayahat baylıklarını her tarafıma düşündürüp suallığa cevap veriş, hem Türk'e buluş halkısını mas kademli yolu koyup Altay'daki her kaysi çoğun menzeri rayonlarının kiriş belleti Mariniyet icadiyeti Katarlık özgücü soğukatlarını haksız soğuk kıldı. Canye şehrinin ahalisi Vanyan mundak dedi. Kazak milletinin koldu yasalgan gayri maddi Mariniyet miraslarını görüp nahiyeti hoş buldum. Yani hem Türk'ü buluşku katnışıp balamga nefis baş bezike ilip verdim. Bek çıraylıkken. Genco Fuçhang Sayahat İstirahat Koçu rayonu Canye şehrindeki yadroluk Mariniyet Sayahat Daka Orni. Bu kıtım Altay Mariniyet Sayahat Ömiki Altay'daki karlık dağ yaylak menzirisi şu cayının örp adet medeniyetini hışik harı doğruğu elip verip, Şincan bilen Gensu işki cayının medeniyetini öz ara tutaştırdığan sayahatçıla menbesini öz ara yetküzüdüğen almaştırış köyrükü berpa kıldı.
1: Bu yıl Bögür Ak Örkü'nün evetiş yetküzüş kesip miktarı 2,056,000 parçıge. İğırlıkı 4317 bütün 187 tonnağı yetip, tez yollanma miktarı bultırkı şu mezgildikedin 34 bütün 93% eşip, yezi igilik meksulat kımmetinin 64 milyon 768 mın 100 yuengi yetişige bevasta törtkü boldi. 2026 yılı Bügür Ak Örgünü evetiş, yetküzüş, Şincan məksulatlarını yeni yetküzüş danlıq markası Şərq Şamılığa tayınıp, etizdin bazar gıcı bolğan tez sürətlik yol bərpa qılınıp, hökumət səhni hazırlaydıgan, cəmiyyət köyrük salıdıgan, karxanalar asaslıq rol oynaydıgan, dehqanlar nəpki erişidigan vəziyyət şəkilləndirildi. Şincan məhsulatlarını yeni yetküzüş, tez yetküzüş boyunca dehqanlarga yardım veriş məxsus hərəkətidə Bayınqolin oblastıdaki Şünfeng, Poşta, Jingdong, Jongtong qatarlıq tayanç poşta tez yollanma karxanaları birikmə küç hasıl qılıp mülazimət bazısına çoğur çöküp optimatlaşqan ayrış liniyası. Soğuk zincir sıman yetküzüş mülazimeti, elektronluk soda bivasti körüstüp setiş ticareti qatarlıq baylıqlarını etiz başları ve faaliyet nəh meydanlarıgıca bivasti uzartdı. Kəsip baylıqını biriktirip, yezi iyilik məhsulatlarını yığvalğandan keyin tez sürətdə soğuk saqlaş, ayırıp toşuş, axırqi uçini təqsimləşdən ibarət bütün zincir sıman mülazimet doğrunu zic toqup işləp çıxırılğan Cayden bevasta yığış, işlep çıkarılgan cayden bevasta evetiş, işlep çıkarılgan cayden bevasta yetküzüşten ibaret yukarı ünümlük tez yetküzüş endişesini şekillendirişge dürtkü bulup, tez yetküzüş mülazimeti bilen yezi iyilik işlep çıkarışının çoğun kuru yukarılışı işge aşırılıp, Şinjan məhsulatlarını Şinjandan çıxırış yolunu texmü kengaytdi. Ünümünü texmü yuqarı kötürdi. Tənnarıqı texmü tövəllədi. Aq örük əvətdiş yetküzüş gölümünün üzlüksüz kengiyişi terikçilik, üzüş, oraş qaçılaş, toşuş qatarlıq pütkül kəsb zəncirinin tərəqqiyatına türtkü bolub, dehqallarının kirmini köpəytiş yollarını kengaytib, tez yetküzüş mülazimiddini kentlərge kirgüzüş. Yezi igilik məhsulatlarını kentdən çıxırış, dehqallarının kirmini köpəytişdək yaxşı oyilniş həqiqi işqa aşırıldı. Şinjan məhsulatlarını yeni yetküzüş, tez yetküzüş mülazimitinin asası qatlamğı yüzülünüşü və dərəcəsini östürüşü ilgiri sürülüb, bügür aq örük kəsbinin yaxşı terişdin, yaxşı setişqə özgürüşü ilgiri sürülüb, özgücə yezi igilik məhsulatlarının basar rəqabət küçü yanımı aşırılıb, yezi kəndlərini gülləndürüşkə üzlüksüz zor hayati küç qoşuldu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçına, bu sahipimizde Şincan'ın her kaysi caylarıdaki mağarip idarları arka-arkadın okuguçlarının ata anılırgı gezilgan hedni ilan kılıp, aile bilen mektep maslaşıp, bihaterlik müdafiye sepini müstehkemle balgılanın üsp yetilişini ortak koğdaşını teşebbüs kılgallıkı doğrusu da sözler birimiz.
1: Bu haftadan başlap Şincan'ın her kaysi caylarıdaki otur başlangıç mektepler yazlık tatil mezgilige kadem koydu. Caylardaki ma'arif idaraları okuguçularının tatilini tinç, sağlam, menelik ötküzüşüge hakiki kapaletlik kılış üçün arka-arkadın okuguçularının ata-anılarına yazılgan xatni ilan kılıp, aile bilen mektep maslaşıp, bexaterlik müdafiye sepini müstehkemlep, balalarının ösüp yetilişini ortak koğdaşını teşebbüs kıldı.
0: Bexaterlik demeliş mezgeledeki turmuşta muhiminin muhimi. Yaz pesli suudu tuncuqıp geliş köp yüz berilgan mezgil. Caylardaki mağarip idarları, ata anılarının balalarga suuda tuncuqıp gelişinin aldını eliş bexaterlik terbiyesini küçeytip, balalardan öz aldığı su üzmeslik, öz meylice başkala bilen bile su üzmeslik, ata anısı ya ki oqtuqtisi yeteklimigen ahvalda su üzmeslik katarlık, altını kılmaslık prinsipi rayi kılışını katlı talep kılış. Eğer hemrahları suğu çöküp gelse derhal yukarı avazda kutkuzuşun talep kılıp, çoğunladın yardım soraşını eskertti.
1: Cismani ve ruhi cehettin köngül bölüp, meşgulat ve dem ilişini muvapık uğrullaştırış lazım. Ürümçi şehirlik ma'arif idarisi ata anılarga dem eliş mezgilden paydalanıp köprek yukarı sıfatlik emrah bulup dala hareketi, aile işleri, ata anılar bilen balılar bile okş katarlık şekillerde balılarının yürek sadasını anlap illik inak aile keyfiyatını yaratış. Ata anılarını beraber hürmet kılış pozisyası bilen, balalar bilen fikir almıştırışka ilhamlandırıp, balalarını keyfiyatını perklendiriş ve ihbadeleşke, kıyınçılıkka birlikte yüzülünüşke yeteklep, aktif ümit bara ruhi halet yetildiriş teklifi verdi.
0: Emgek bilen dem ilişini birleştiriş, yakşı adet yetildiriş zörür. Köplügen caydaki mağarip idarları hatta ata anılığa balılarının ders besimini karıgulacı aşırı vetmeslik, mektep sırtıdaki türlük aparatla hem şahslanın havalılık başkuruş karaş, suallığa cevap veriş, yetekçilik kılış, terbiyeleş meslehetçiliki namı kanat yaydırgan, belgelimi kılap pen türüdeki toluklaş derslerge katlaştırmaslık, balılarının tatil mezgeledeki turmuşunu ilmi pilallap meşgulat ve dem elişini başkuruş, yakşı adet yetildiriş, dala hareketi ve cismani, ruhi sağlamlığa ehmiyet verip, belgelemeyi kılap terbiyeleştin, teşebbüskarlık bilen yırak duruşunu eskertti.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Aksu vilayetinde bu yıl Şangan'ın ala süpet, cınhatlik tamğı itirap namısı'ki erişken türdün tördü yeniden köpeğe geldikini tanıştırımız.
1: Bu yıl kırgenden bu yan Aksu vilayetinde Şangan'ın ala süpet, cınhatlik tamğı itirap namısı'ki erişken türdün tördü yeniden köpeyip, vilayet boyunca Şangan'ın ala süpet, cınhatlik tamğı itirap namısı'ya erişken tür 14'ke yetti.
0: Dikkat kılışkı erzidiğini Aksu vilayetinde bu yıl yeniden köpeytilgen bu tört türlük Şangan'ın ala süpet cınhatlik tamğı itirap namısının hemisi'ye şüceydeki kölümü en çoğun dikkançılık, çaruçılık, bütün kesip zencirlik, devlet ilkedeki karakana, Şincan Hongçipo dikkançılık, çaruçılık, meblağ siliş terakket grohi çeklik mesuliyet şirketi erişti. Bunun işçi de Hongçipo Dikkançılık Çarışılık Meblağ Siliş Grohi Karmıkı'daki Balı Şirket Şincan Hongçipo Yezi İgilik Terakket Grohi Çeklik Şirketinin Yadroluk Mesulatı Hongçipo Alması bu yıl 3. ayda Şangan'ın Ela Süpet Cınhatlik Tamğı İtiraf Namısı'na erişti. Hongçipo Dikkançılık Çarışılık Meblağ Siliş Grohi Karmıkı'daki Balı Şirket Şincan Tianshan Shenmu Yemeklik Sanayeti Çeklik Mesuliyet Şirketinin Aksu Yanakı Koyuldurulgan Almış Şerbeti Aksu Çilini bu yıl 4. 5. 6. aylarda ayrım halda Şangan'ın Ela Süpet Cınhatlik Tamğı İtiraf Namısı'na erişti.

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancalik vaqt ketidu?
0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

0: Avrupa'nın Nayelek Gönen İdarisi Partiye Komitetinin Muavun Şucisi Cheng Wei, 2023 yılı 6. ayda Kuça Şehirlik Gönen İdarisi Partiye Komitetinin Muavun Şucisi Cheng Wei boldu.
1: Delo, kançalık kıyın buluşçudun kat'i nazar her kız vaz geçmeyimiz. Biz çokum halk amımızga cevap verişimiz gerek. Bu Tahir Mecit daim iğizden düşürmeydiğen söz.
0: 2000 yılı Uşturpan nahiyesinde iki asaslık cinayet kumandarı keçip keçtek enzi yüz verdi. Abdülüm Raylık Gönen Nazareti bu diloga viviski ispeydekçilik kıldı. Uşturpan Gönen hadımlarının kalbini besip durgan bu kuram taşını keyin Tahir Mecit koluğa aldı. 17 yılda mahsus dilo grupsidiki hadımla neçik etim almaşkan olsun bu Tahir Mecit ezelden vazgeçmedi. 2017 yılının 5'ida o cinayet kumandarı yoşurunduğun cayının yip uçunu tepip retlep, teşebbüskarlık bilen ıltımas kılıp, şıvırgan, kargı karımay, abdumobil bilen 15 saatki yakın uzun yol yürüp, yine o da 3 keçe kündüz saklap, ahırı keçip yürgünüge 17 yıl bulgan cinayet kumandarını kolga düşürdü.
1: O, mahsus delo grupsida partiya a'zolari boshdan oxir oldida mingishda chiqib turib, amaliy jangda qo'shinning partiyaviligini tavladi.
0: O, Kucha shaharlik Gönen idorasining jingveyi bo'lgandan keyin bu sodiqlik tarbiyasini partiya qurilishi mas'uliyat tuzumiga kirgizib, bir yacheyka, bir marka barpo qilishni qanot yaydirishdek bir yurish usulini tuzumlashtirdi. 88 özgüçü endizini berpa kılıp, Aksu vilayeti de aldı bilen sakçı işleri işhanısıdaki partiye azaları, halkı kolaylık sakçı işleri ponkiti partiye yaçekisinin ibaret işkini umumizi kaplaşını işe aşırdı.
1: Cinayetke zerbe berişinin en aldın kısipede Tahir Mecit işhanını ailede bildi. Seher saat 3'teki çırak nuru da onun üstelge enişkini içe bütün dikti bilen öküm kılavatkan simasını görgülü buludu. O, kollektifini yetekleb deloğa çetişlik, 100'den artık ademini eretleb çıkıp, netçi 10 çoğun deloğunu paşkıldı.
0: 2007 yılı 9. ayda çarıvçılık rayonudaki bir çarıvçının 30 koyu uğurlandı. Tahir Mecit deloğunu tapşırıp algan dinkin yukarı avazda. Çarva, çarvıçlarının cini, bu bir çoğun iş dedi. Tağlık rayındaki keştiki soğuk canının ötetti. Ola yoldan ezip, hem çarçıdı, hem korsuka açtı. Tahir Mecit bunda dedi. Koylanı tapalmasak, Adem'ni tutalmasak, bizden kaytıp ketkidek yüzümüz bulmaydı dedi. Kayser irade ve mol tecrübeye tayınıp ula tağda 3 keçi kündüz koğulap cinayet kumandarını ahırı kolgu çürdü. 30 koyunun hemisi kaytırıp gelindi. Çarıvçı onun tonlap ketken kollarını çın sıkıp közge sık yaş aldı.
1: 2021 yılı 8. ayda Tahir Mecit çarıvçılık rayonunu ziyaret kılvatkanda. Çarıvçı BXX ciddi yardım soradı. Onun 9 yaşlık oğlunun tağda yokap yetkinige 6 saatten aşkın eri. Tahir derhal sakçı ve ammını teşkillep 25 kilometre dairdeki tağlık rayonda tor yeyip izdep kutkuzuşunu kanat yaydırdı. O en aldıdı menip tağ yolunun oğul donğul buluşuğa karmay, toxtumay balının ismini çakırıp mandı. 5 saatten keyin bir çet tağcılgısı da yarılangan balı tepildi.
0: Tahir Mecit'nin kollektifini yetekleşte tüzüm ve hakiki hissiyatın ibaret işkikil en güç tariba. O, Kucha Şehirlik Gönen İdarisi de vazife ödegenden buyan dikkatini işkilip netice yaratıştın ibaret birinci muhim vazifeyi merkezleştirip, kılıdığını kılmaydıgan, kaide tertip boyunca işkilmaydıgan kadırlarını mahsus tüzeşine çoğunkurlaştırıp, körünerlik önümge erişti. Tahir Mecit asası katlam yönelişide çıngıtırıp, sakçıhanedeki sakçı küşünün nispetini östürüşke türütge bolup, yukur sapalık sakçı işleri ıhtısaslıklarını terbiyeleş 3 yıllık planını emeleleştirip, stajgı karıp retke turguzuşunu buzup taşlap, benzinin yaş kurulumusunu elalaştırıp, koşunun umumi cengivarlıkı ve uyuşuş küşünü görünerlik yukarı götürdü. Emeli netelisi gevdilik bolgan bir türküm asası katlam halk sakçıları östürüldü. Ilgari keyin natijasi gavdilik bo'lgan yosh xalq saqchisi Duvey Oqsu

Layıtı boyunca ilgar hizmetçi Mahmut Tursun Katarlık ilgar tıpla barlıkı geldi. Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi Abdunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anıtımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21'den 32 Celsius gradus kuşa. Altay'da hava bulutluk, temperatura 15'den 30 Celsius gradus kuşa. Çöçek'te hava bulutluk, temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Gulcide hava bulutluk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kuşa. Bortala'da hava bulutluk, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Karamay'da hava bulutluk, temperatura 26'den 37 Celsius gradus kuşa. Kütün'de hava bulutluk, temperatura 24'den 36 Celsius gradus kuşa. Şihenzide hava bulutluk, temperatura 17'den 36 Celsius gradus kuşa. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Kumul'da hava bulutluk, temperatura 20'den 32 Celsius gradus kuşa. Turpan'da hava tutuk, temperatura 29'den 41 Celsius gradus kuşa. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 22'den 34 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21'den 35 Celsius gradus kuşa. Atış'da hava bulutluk, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Kaşgar'da azırak yağmur yağıdı, temperatura 23'den 35 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava tutuk, temperatura 22'den 35 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 21'den 32 Celsius gradus kuşa boludu, 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Minin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılışıtın abonucular terminalını çürsənlə, texmi köp məzmulladın, həvərdar bol Allah istilə.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, yakışmısınlar. Dilga aram bahiş etirgan yıkımlık nakşı küylerimiz silerge şatlık ve aramlık biğişlik olsun. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programmasını yaktırıp anlayışınlarını karşılığımız men riyasetçi dostumla Aygüzel Bekri. Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Balıxan namlıq naqşının yeqimliq küylər bilan başlayımız. Qinamısa, Bəhr Ağaysılar.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde otur başlangıç mektep okuyucuları yazlık tatilde kaysa meselelerge dikkat kılış gerek degen mesmanda tohtulumuz. Yazlık tatil balalarının cismani ve ruhi cehetten aram aladığın özüp yetiliş üstüde izdin adığın altın mezgiri. Lekin yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti, dem iliş, yemek içmek tempolsuzluğu, uzun vaqt uyda turish, sirtda xavf-xatar ko'payish qatorliq ko'p xil omillar qo'shilib, uchay yo'li yuqumliq kesili, semizlik, vitamin D kamchil bo'lish, yiroqni ko'ra olmaslik, psixikalik

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakış yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Diyor anlıkçı dostlar, bu sehipimizde rampizini köp yap, aşkazanını soğuk kaplap kesse, kanda kılış gerek degenmez mündek tınlardı buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kılıdığan sağlamlık adi hareketi, soğuk çöp yaki rampizi yiyende tem tenşügüt şerinesige bir koşuk yeni zencevil talqını, tahminen 5 gram koşup, tekşi orlaştırgan denkeyin yiyiş. Yattın çayının 5 daha temperatura yukarı buludu. Soğuk çöp, rampiza, soğuk say orlaştırılgan çöp tamak üstülünün daimlik mehmini bulup yegende salkın hez kılıdı. Ama tal ve aşkazan asallı zahimlanıdı. Ham ve soğuk yemeklikler tekimi köp yançini serp kıldırıp, kızıtıp hazım kılışka muhtaç buludu. Vakit uzargan sıri aşkazanı soğup, kursak köpüş, iştisürüş ahvalları görülüdü. Zencevil aşkazanını ilitadığan tabii yemeklik. Zencevil açık maddesi aşkazan şillik perdesini gıdıklap, tekimi köp hazım kılış soyuqluğunu acırtıp çıkırıdı. Şunun bilen bile aşkazan üç ay yoludaki kan ekim miktarını aşırıp, ot küçünü yukarı kötürüş arkalık yemekliknin soğuk tabiiyetine takabıl durdu. Meşgulatı nahayta attı. Yeni zencevilini pakız yuyup, postanı elibitip, intayın uşşak doğrap, açık su, canyu, samsak kıyamı katarlık kıyamlarga arlaştırıp, 5 minut tinç koyup, zencevilinin təmini sındırıp, andın üstüge koyumuz. Yegende zencevilinin sus porukını tetiğili buludu. Açık bulup, bir aram bulmaydı. Bugün soğuk çöp buyurtuştan burun dokan egesige azraq zencevil talqını selip etten dan, yaki özünüz küçük bir kap elip elin. Soğuk çöp aşkazanını soğutudu, zencevil talqını bedenini illetudu. Muz bilen otnun perki bir koşuk zencevilge bağlıq. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdoq anlığının lağı rəhmət.

0: ispatçısı bulup ve şimdiki alakalışış hatırısı, hesabat seleştiriş ispatı toktan münasebetini ispatlaydı. Can ekes, toşuş mecburiyetini umumizlik ada kılgan. İki taraf kanunluk, küçükü ige emeli toşuş toktan münasebetini şekillendirgen. Kanun bu içe, kanun terpidin kovduludu. Fın ekes nesi kalgan 160 milyon kira hakkını toluk birişi gerek. Sot mehkemesi mundan tepkardı. Bu dilo pul beriş mecburiyetini ada kılışını keçiktiriş macerasıgı tabi. Pul beriş mecburiyeti toşuş toktamadaki yadırılık mecburiyetki tabi. Fın ekes kira hakkını uzak müddet nesi kaldırıp toktamga hılap kılgan. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 577. maddesindeki belgeleme boyunca toktamlaşkıcı bir taraf toktamdaki mecburiyetini ada kılmışsa ya ki toktamdaki mecburiyetini ada kılışı bütünge uygun gelmese devamlık ada kılış, toluklaş tedbiri kolunuş ya ki ziyanlı töleş katarlık hılaplık cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Pul töleş böhültünü ötküzütüştün kelip çıkan meblağını ilgileş ösümü, haktarının bivastı mal mülük ziyniği tabi. Gerçi iki taraf möhültünü ötküzüvese, ösüm hesaplaş maddelerini mahsus pütüşmegen bolsumu, toktamga emel kılgan taraf, yanıla toktamga hılaplık kılış ziyninin töleşini teşebbüs kılışkı hukukluk. Can ekisinin ösüm talepinin kanun asası ba. Sot mehkemesi kanun bu içi kollaydı. Ahırda sot mehkemesi Can X'nin dava talepini kollap, Fın X'ni 160 milyon kira hakkını beriş, hem de pul töleş möhültünü ötküzütüştün kelip çıkan ösüm zeyni üçün 22.617 yuan altımı töleş doğrusu da hüküm çıkardı. Hazır bu hüküm küçüke ige boldı. Sotçi radyo anlıkçılığı mındak eskertti. Ama karzını kaytırış kereklikini umumizlik bilidu. Lekin asallı kararlı ötüp getip, verdisigi emel kılışını kaynigi söyleştin, öz aldığa toktamığı hılaplık kılış hareketi işkellikigi selk araydı. Levzeli tırmay kaynigi söyleş mukarrar halda kanun tenlerkini peyda kılıdı. Kanun yürgüzüş boyca kogdaştın dairesi, aktarlık derini öz içigi elipli kalmay, yani pul töleşini keşiktürüştün kelip çıkan meblağını ilgileş ösüm ziyeninimi öz içigi alıdı. Programının torda hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden mi meslehet soradığın kanun meseleleriniz bolsa, Sılışıtın abonuçlar terminalarını çürüp, programını hem türkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esilmez buluri Sılışıtın abonuçlar terminalı da.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar

0: Qan deryası varisini tüzeş hizmetini tekşürdü. Bu derya birinci şi, törtüncü tüvendin ekip ötüp ahırda tarım deryası kuyuludu. Bu yıl altıncı ayda bin tüven bilen yerlikten teptiş organları muhit bulgunuş dilosini hemkarlış becerip cemi tört dilo açtı.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Atunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat dağılıtımız. Ürünçide hava bulutluq, temperatura 21'den 32 Celsius gradus xuçaya 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 15'den 30 Celsius gradus xuçaya. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 18'den 34 Celsius gradus xuçaya. Gulcuda hava bulutluq, temperatura 20'den 34 Celsius gradus xuçaya. Bortlada hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus xuçaya. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 26'den 37 Celsius gradus xuçaya. Köytünde hava bulutluq, temperatura 24'den 36 Celsius gradus xuçaya. Şixənzide hava bulutluq, temperatura 17'den 36 Celsius gradus xuçaya. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus xuçaya. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20'den 32 Celsius gradus xuçaya. Turpanda hava tutuq, temperatura 29'den 41 Celsius gradus xuçaya. Korluda hava bulutluq, temperatura 22'den 34 Celsius gradus xuçaya. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21'den 35 Celsius gradus xuçaya. Atışda hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus xuçaya. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 23'den 35 Celsius gradus xuçaya. Xotanda hava tutuq. Temperatura 22'den 35 Celsius gradus xuçaya. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 21'den 32 Celsius gradus xuçu boludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqıcıla. Şinjan radio televiziya stansının qanun sizge hämrah programması boyunca anlatışpadıq. Texmi köp məzmunlarını, slushiting terminalarını çürüp anlısanla boludu. Yaxdırıp anlığınınla ağır əhmət.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbe Tuprak programısına alışanlarını karşılamız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüfendiki mezmurları da alış birimiz.
1: Güllünü atkın yezi kentlerge nezir sahibimizde, Atış şehirde yazlık açlık seyti veriliş başlandı. Karakaş Nahiyyası'nın Tohula yezisi, Hongguang kentideki tavuzlar Hoten şehirdeki çoğun tüpteki soğudu saray talla bazarlarda setildi degen mesmullarını dekitinlarğı sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahipimizde çerçen aylık borundu mudabiyeniş komünitiz yerleş hizmet punktinin hizmetçisi Patül Yasin kumlukka 170 bin tüpten artı köçettikti. 1908 kişi 121 tüvendeki 90 yıllarda doğulan yığınçı dehkan Yeci Çiang öz yazısını yıl startıp dehkaların kırmını aşırışıya yardım verdi degen mezmurlar dehkanlarda bulundu.
1: Yeci ilgiliki yasa dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Mekit Nahiyyası'nın tuncu nöbetlik Yeci kent dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı başlandı. Qatarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı usulü şitin abunçlar terimini aldığımız kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmaları da bu olsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radio anlatıcılar. Nöbette at şehirde yazlık açlık seçiviliş aç kuşluk bas kuşkı kirdi. Altın çayının ahırdan buyan bütün şehirdeki tört yazlık açlık seçiviliş bonkitada arka arkadan açlık seçivilinip seçiviliş hizmeti omumizlik kanat yaydır oldu. Bugünkü gülünüvatkan yiz kentlerge nazarı sahipimizi köpçülükke altı şehirdeki dehkalarının bəs-bəste açlık seçivatkallık doğrusu sözler birimiz.
1: Yattın çayının beyişide Atuş şehri Fengshou Açlık Yağ Setiviliş Setiş Çeklik Mesuliyet Şirketi Azak Açlık Punktu'da lık buğday kaçılanğan toşuş avtomobilleri tertiplik tizilip öcret boyuca punktu kirdi. Hizmetçi kadımlar öz mesuliyetini ada kılıp su terkibini tekşürüş, aralaşma maddelerini taskap tekşürüş, gırgı silip iğirliğini ölçeş, tizimlap, ambarga kırgüzüş katarlık ölçemleşken tertiplerge katlık emel kılıp bütün ceryanda aşkarı, inik, tertiplik meşgulat kıldı. Açlık satkan her bir dehkanın çekirde mol, hosul, şatlıkı cilvelendi. Azak açlık punktunun hizmetçisi Şemsiye Yalqın tonuşturup bundaq dedi. Növette azak açlık punktida 380 tonna yeni buğday ambarga kirgizilip, setiveliş süreti muqim ilgiri sürüldi. Buğday urmasının umum yüzlük ahırlaşışığa ageşip, yakınki mezgilde her günü etraptiki zor bir türküm dehkan ailleri gelip, açlık setip yeni buğdaylarını üzüldürmey ambarga kirgizdi. Bu yıl setiveliş bahası muqim, ambarının sığımı yeterlik, meblağ vaxtıda əməliyleşti. Dehkan ailleri hatırlayacak.

Medium oti, silik yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğiran talqan. Tämisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlap bedeni küçeytidu. Bel put teyilip ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçla. Bayıngulun oblasti çerçen aylık boranda mudapiyeniş kumlu tizgirleş hizmet punktinin hizmetçisi Komünistik Parti yazısı Patül Yasin 21 yıl kumluktu kumlu tizgirleş birinci sepede çantırıp öz kolu bilen 170 bin tüptün artık köçe tikip yurtdaki bostallakına koğdudu. Bugünkü kalçı bir iş mahirleri sahipimizi köpçelikke kum denizdeki bu kara ettergülünün kumlukta 170 bin tüptün artık köçe tik geldik doğrusudaki İkayın sözler birimiz.
2: Yakında bir günü ettiğinde Patigül hizmettaşları bilen Hıdın Burandın Modapi yerleniş Kumlu Tizgilleş Orman rayonuna gelip seherdeki salkın havadın paydılınıp söksöklüknün temitip soğuruşturu bizini rätke turguzup tekşürüp ziyanğı uçurgan köçetlerine toluklap tikip yukarı temperaturlık avarayı da deldereklerini perviş kiliş asraş hizmetini yakşı işledi. Patügül mundaq dedi. Hava barğan sıri ısıp ketti. Köçetlerinin suğu bolğan ihtiyacı mu intayın zor. Eğer toru bu yolunu vaxtada tekşür remont kılmasak, köçetler su kemçil buluş sebepiden kurup gitdi. Şuna biz çoğum bu toru bularını vaxtada remont kılıp, köçetlerini soğuruşka hakiki kapaletli kılışımız lazım.
1: Çerçen nahiye bazırının üç tarafını kumluk uğrap durdu. Köşmük kum barkalarının nahiye bazırı bilen bolğan ağırlıkı 2 kilometre mi kelmeydi. Amının işlep çıkırış durmuşu yıl boyu kum boranının təsiri uçuraydı. 2005 yılı 23 yaşlıq Patigül kum boranının yurt makanı yemirip kitabat kalıqını körüp, təşəbbüskarlıq bilen əmdili kurulgan çerçen aylık borandı modapiyeliniş, kumlu tizgirleş hizmet punktiga tizimlitip katnışıp, nahiyedeki tuncu türkümdeki kumlu tizgirleş ayal işçisi aylandı. Keyin o aktiflik bilen partiyaga kirip partiya a'zolarining qomni tizginlash yurtni qo'g'dash mas'uliyatini zimmiga oldi.
2: Patigul mundaq dedi. Kichik vaqtimda boran chiqsa-la, uyning hamma yeri qum bo'lib ketatdi. Etizga terg'an ziroatlarni boran vayron qilib yetatdi. Shunga qaytadan to'liqlab terishga majbur bo'latdik. Men charchanda tug'ilib o'sgan. Qum boranni chekindirmasak, yurtimizni saqlab qolg'ali bo'lmaydiganligini bilaman. Partiya əzası bulu sipitin bilen qum barxallarını tüzəşdən aldın qısipiga atlanıp ən cəpalıq işlarına qilişim lazım. Biz qumlıqni yaxşı tizgillimizsək, qumlıq aman bir günü yurt makanımızni yutup getirdi.
1: Bir partiya əzası bir bayraq. Adetki küllerde Patigül baştan ahır partiya əzalarının ölçüm boyunca özüge tələb qoyub, punktiki partiya əzaları ötkəlgi ucum qiliş kiçik ətirtiki təşəbbüskarlıq bilen qatnışıb, köşmü qum barxalarının tizgirləş qeyin məsləsini məxsus əl qıldı. Yeni kəlgən yaş xizmət daşlarıqı qarta o

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqıcılar, qaltıs bir iş mahirleri seyipimizin damlaştırımız. Dövlət coğrafiyelik belge məsuluatını işləb çıxırılan yadırılıq rayon bulu üsübdə bilən hazır dəl, 1828-ci 121-ci tüvənin potay qoğunu pişib bazar qızlanan pəsil bulub, 90-cılarda toğılan yeniçi dekhan yerci çiyan xadımlarını potay qoğunu özü iş seçki təşkilləş bilən aldıraş bulub kətdi.
2: Yurtının qoğulları tılgı eylənğanda, Ye Zichan oppaq kişilerine çıkarıp külüp kettdi. Samimi kişilerge illik muamil kıladığan bu yigit, bu bir neçe yılda yurtada kelip, etiz başlarda yıldız tartıp, ben tüvenliklerinin yenilginigi tən bermeydiğan çıdamçallıqı dayanıp, dana-dana qoğulları bilen etraptiki yurttaşlarına başlap birlikte kirimini aşırıp beyiş yoluğa mağdi.
1: 2018-ci ili binakarlıq kəsbədik oqoğan Yeci Tiyan kəsb tən şəşki toğırı gelib, kiçikidin çoğun bolğan 121-ci tüvəngi qaytışını talladı. Eyni çağda üyüge yeqınraq, tinç, moqim, xatırcam xizmət deyib, addi oyu bilən o, Şünfın tez yolanma mülazmət punktiqi girib, tüvən meydan Şünfın tor noxtisidiki tunci tez yetküzüş xadımağa aylandı. Koçumu koç yürüp, erkaysi leyen düyler arsada toxtumayı tez yollanmayı yetküzgen aşküllerde, o yurtudaki qoğullarını seytip çıkırıştaki çağrısızlık ve uvalçılıkını əqiqi körüp yetti. 121-ci tüven kumlıqı yıqın, kün nurunun çüşü yeterlik, keçi bilen künüzdün temperatura pärkı çoğun bolğaçka, östürülgen qoğunun kent tərkibi 15%-ke. Otra kin mezgilde kent tərkibi 16%-din 17% kiçi yitidgan bulup, təmi tatlıq süpti yaxşı. Amma süpti intayın yaxşı bolğan təqdirdimi, qoğunçı dehqalları setibiliş soğudigərlərinin işik aldığı kilib setibilişini pasıp kütüb duruşqa məcbur buladdi. Setiş yolu birlikil bulup, baha bir kitiş oqoqı yok idi. Bazarda davalğış bulup qalsa, bir yıl cabalıq əmge qılgan yurttaşlar amalsız tüvən bahanı qubul qılıp, yaxşı qoğunumu muvafiq bahadı satılmaydı.
2: Yurttaşlarının cabalıq

Növbette 1906 Vucaçı şehirdeki Şincan Tiyan Ö zamanıvi yezigilik maşını cablukları çektik şirketi de devlet içindeki tuncu yukarı derecelik paktı yıkış maşinsine aklı iktidarlık işlep çıkış liniyesi tuluk yüklük aylanıp bazar teminatı bütün küç bilen kapalı kıldı. Beşli tor bilen sanat torunun çunkur yukarılışı gıtayını berpaklanan bulut Sallık Malumat Merkezi Girvek Hesaplaş Tögünü Terminal Aklı İktidarlık Üskünüsü Maslaşkan Aklı İktidarlık Zavutta Karhanı Tətqit Qılıp Eçiş İşləp Çıxırıştın Ambarıcı Saklaş Əşi Obru Tıqıcı Bolğan Bütün Cəri Yanını Rəqəndaşdırıb Baş Quruş Tezgirləşini İşqa Aşırıb İşləp Çıxırış Ünümünü Zor Dərəcdə Öztürüb Bintvən Yezi İqlik Maşını Cabduqlarını Aklı İktidarlaşdırıb Tipini Özgərdişdi ki Ülgəyə Aylandı Şirketin Mavun Baş Direktori Yang Jianning'nin tanıştırışça devlet içinde tuncu bulup

Hörmetli radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu çanlıdış berduk. Anlıgınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayeler davamlıq hozırınlardı buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 11 günü şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Ben Bəxtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizin asası mezmoni tüvendikçe. Xi Jinping Nambiye Zongtongi Indayt va bilen söhbet ötküzdi. Xi Jinping Çavşen kabinetinin zonglisi Pak Tesang bilen körüşdi. Başçı Xi Jinping'in devlet pen texniki mukafatı jığını, iki akademiye akademikler jığını, Jongo pen texniki cemiyetinin memleketlik 11. kurultayı kılgan muhim sözü kızgın inkas kozgıdı. Li Chang Goyen'in daim işler jığını riyasetçilik kılıp açtı. Cavlıcı Nambiye Zongtong'a Çavşen kabinetinin zonglisi bilen ayrım ayrım körüşdi. Wang Hu'nun zamanevi kesip sistemisi berpa kılış boyunca teşürüp tatkik kılış, kengişi sohbet jığınığı katlaştı. Merkez katlamının şekil vazlıqını tüzep, asasi katlamının yükünü yenekletiş, məxsus hizmet mekanizmi jığını Beijing'de içildi. Seyçi jığını katlaştı, əmdi söz kıldı. Əmdi dektanlar haberlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.

sürmekte. Namibiya 2030 yıl kelgüsü nişanına karab ilgirlemekte. İki devletin dostluk, hemkarlıkını çoğunlaştırışı del vaxtı da buldu. İstihbalı parlak. Xi Jinping mundaq tep görsetti. Jungo Namibiya bilen terakiyat ideyesini almaştırış ve terakiyat stratejisini cipsilaştırışını küçeytip, öz zamani ulaştırış işlerini işe aşırış yolu da birlikte ilgirleşini halaydı. Xi Jinping yeni devirdeki Jungo Namibiya taqdir ortak gavdisi barpo qilish to'g'risida 3 turlik fikrini o'tirg'i qo'ydi. Birinci, öz ara qo'llashda chiqib turib, ideyani birlashtirishni cho'nqirlashtirish. İki taraf yuqori qatlam aloqasini quyuqlashtirib, davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish tajribalarini almashtirishni cho'nqirlashtirib, ikki taraflik munosabatdagi umumiy strategiyalik masalalarda doimlik aloqasini saqlab, bir-birining yadroliq manfaati va ko'ngil bo'ladigan muhim masalalarda davomliq bir-birini qo'llash kerak. Ikkinchi, hamkorlik yoshirin kuchini qezib, hamkorlik saviyasini o'stirish. Jungo Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatga qarta tamojni beji almaslik tadbirini umumiyuzlik yo'lga qo'ydi. Bu Jungoning yuqori saviyalik sirtqi ichivitishni kengaytirishdagi zo'r ijodiyati. Shundaqla Afrika davlatlarining taraqqiyotini tezlatishini qo'llashdagi shifoliq yomg'ir. Namibiyaning tamojni beji almaslik Daritsi östürülgenden kiyinki Jungo'ga eksport kılınan maksatla yeşil yoli ve başka itibar beri siyasetlerden toluq paydalanıp, Namibiyanın ala süpetlik maksatlarını Jungo bazırga teximi köp, teximi tez kirgiz için ümit kılımın. Jungo Namibiya bilen ul əsla kuruluşi, energiya, qizilma baylıq, yezi igiliki, maarib, yaşla, pentexniki qatarlıq sahalardaki hemkarlıqını çoğunqurlaştırıp, İki devletin öz ara menfaat yetkizüş asasındaki hemkarlığını üzlüksüz yeni pelliğe götürüşünü halaydı. Üçüncü, iştipaklaşış hemkarlaşışta çıngdırıp, köp terapçilikini qoğdaş. Jungo bilen Namibiya yer şaharının canıbıdaki mühim əza devletler bulup, kən ortak menfaat giyge. Qımmet istiki oxşıp getirdim. İştipaklık, hemkarlığını küçeytip, bir-birini qatdi qollap, xalqaro adillik va haqqoniylikni o'rta qo'g'dish kerak. Jungo Namibiyani o'z ichiga olgan Afrika davlatlari bilan bo'lgan maslahatni davomli kuchaytirib, yer sharining janubining ta'siri va kuchini davomli zo'raytirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari surishga yangi to'g'ri qo'shishni xohlaydi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Afrikaning mo'l qizilma boyliklarini ichishiga yordam berib, Baylıq əvzəllikini həqiqi türdə tərəqiyyat qovitigə aylandırış, Afrikanın zamani ilişiş müsabısını tezildişinin mühim yolu. Jungo Namibiyani öz içigə alğan Afrika dövlətləri bilən kançılıq həmkarlıqını davamlıq küçəytib, üç prinsipini noxtuluq yaxşı igiləşini xalaydı. Birinci, öz ara mənbət yetküzüb ortaq paydayılış. Afrika mol təbii baylıq igə. Jungo ilg'or texnika va odatdan tashqari cho'ng ko'lamlik bozoriga ega. Ikki taraf o'z aro to'liqlash afzalligini to'liq joriy qildirib, manfaat bir kishini cho'ngqurlashtirishi kerak. Ikkinchi, do'stlarni kengashish. Siyosiy jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlash Jungo Afrika hamkorligining o'zgacha afzalligi va muhim kapaliti. Jungo Afrika do'stlik umumiyatini chiqish qilishda cho'ng turib, Alaqa və kengişiş arqılıq həmkarlıqdaki məsələlərini muvaffaq bərtərəf qilish kerak. Üçüncü, yol içib ilgirləş. Jungo Afrika bilan bazarlaşdırış, sodalaşdırış prinsipi boyunca həmkarlıq təfəkkürüda yenilik yaratıp, Jungo Afrika kançılıq həmkarlığının süptini östürüb, dərəcəsini yuqarı götürüşkə türütkü buluşunu xalaydı. İndeytva bunlarını bildirdi. Namibiyaning Jungo bilan bo'lgan do'stligi uzoq tarixga ega. Ikki davlat munosabati uzoq muddat yuqori saviyada taraqqiy qildi. Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini qizg'in tabriklayman. Jungo ulug' davlat. Rais Xi Jinpingning dono rahbarligida iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda kishini qoyil qilgudek natijalarni qo'lga keltirdi. Namibiya Jungo bilan bo'lgan munosabatga yuksak ahamiyat berdi. Bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qildi.
Jungo'nun təcrübələrini ögünüb və öyrənib.

qalmay, yana dünyadaki karxanalarının eyniqsizlik içində güllünüb tərəqqi qilishini muhim tayanchqa ega qildi. Bayer retsiplik doğru işleri bölümünün dünya icraiye muavin lideri Christian Longmire bunularını bildirdi. Növetteki tez özgürvatkan dünyada mukimlik ve oldun mölçerleşçallık Jongo'nun muhim evzelliki. Jongo'nun oldun körerlik ve yanılık yaratış cahetki evzelliki tedirci gevdülendi. Bayer Jongo'nun dünya tibabetçilik doğru gerlikte yanılık yaratıştaki yadroluk stratejilik bazar ve muhim hemrah deb karab, işlep çıkırış, ögünüş, tətqiq kılış, yanılık yaratış, məbləğ siliş işleri maz qademde ortak ilgirleydiğen tibabetçilik doğru gerlikte yanılık yaratış ekologiyesini davamlıq bərpa kıldı. Bu yıl 6 ayda Jongo yuqori texnikilik yasımçılık setivilişini başqurğuçila körsətkiçi 53.5% getib, yasımçılık umumi gəvdisdən körünərlik yuqori boldi. Yuqori texnikilik yasımçılıqnın tərəqiyyatı sicil yaxşılanıb, yetəkləş roli yanımı küçəydi. Jongo'nun əhliləşdürüş, yeşillaşdürüş, yuğuruş musabisi sicil ilgiri sürülüb, tərəqiyyatının yeni kuvveti muqim açdı. Yasımçılıqnın tipini özgərtib dərəcəsini östürüş, koni yeni kuvvetini davamlıq olmaşdırış, pentexnikide yenilik yaratış iqtidarını tez östürüş qatarlıq, dünya zavutidin, dünya bazarı və yenilik yaratış egizliği geçə, Jongo'nun rıqabət küçü davamlıq açdı. 2026 yılının oldunki yerimada, Tesla dünya boyunca 838 min tokluk avtomobil tapşırgan bulup, bunun 20'den köpüregi Tesla Şanghay dərəcdən taşqırı zavutudun kəlgən. Tesla şirketinin muavin lideri Tavlin bunularını bildirdi. Şanghay dərəcdən taşqırı zavutu Tesla'nın dünyadaki mühim işləp çıxırış bazısı və eksport mərkizi bulup, eksport kılındığan avtomobiller Asiya Teçokyan rayonu, Avrupa'daki neçi 10 bazarını muqim təminləydi. Jongo tədqiq qilib içiş kollektibi yetekçilik kılgan avtomobiller dövlət içi bazarlarda alqışqa erişiblik almay, yana Koreya, Singapur, Tayland, Avustraliya qatırlıq nurgun bazarlarda mı arq-arqıdın işiltiş kitapşırıldı. Təminat ehtiyacını qandıralmadı. Jongo bazarda ehtiyacının yenilenişi tez, əmili qolunuş mənzirisi mol bulup, yerli quruluş və yenilik yaratış kollektibinin iqtidari tədirci bütün dünyayı nəbiyyət güzməkdə. Şevisariya Laosan Xəlqara Başqoruş Tərəqiyyat Şöyvəni yaqında elan qılğan Dünya Rəqabət Küçü Toğrusidiki 2026-cı illik dokulatda Jongo 12-ci orunğu ötdi. Xalqara sodi sahasidagi zatlar umumijlik mundaq deb qaradi. Jongo'nun kölemleşiş, tez yenilik yaratış cihetki özgüce evzelliki, Jongo Pursti 2.10'nin muhim tayanchiga aylandı. Jongo bütün dünyanı texim zor, bazar paydisi bilen təminleş bilen bir vaqtta, künsiri köpeyvatkan yenilik yaratış paydisi yarattı. Filip bu yıl 3. ayda Jongo'nun klinikilik ihtiyacını asas kılgan, Shenyang yanılık yaratış merkezi tətqiq kılıp yasıgan, Suju işlep çıkırış bahası yasıgan, yanı tipteki əhli, təhlidi, orun belgüleş, CT'sini ilan kıldı. Azir Jongo'da dünya boyca tuncu qıtım tarqıtıldı, əmdi tədirci dünya bazırgı mülazimət kılıdı. Hazır Filip Jongo'da 5 çoğun yanılık yaratış merkezi ve 5 çoğun işlep çıkırış, yasaş bazısı oranlaştırıp, tətqiq kılıp içiş, yasaş, təminat zənciri ve mülazimetini kaplıgan yanılık yaratış sistemisini şekillendirdi. Filip Dünya İcraiye Komitetinin əzası, Büyük Jonghua rayonunun lideri Liu Ling bunularını bildirdi. Jongo dünyavi rıqabət küçüge ige yanılık yaratış sistemisi kuruluşunu tezildi batıdı. Kən klinika sahası, içi bitilgən yanılıq yaratış ekologiyesi, mükemmel kəsb zənciri və ixtisaslıqlar sistemisi dövlət halkıgan karxanalarının öz ziminida yanılıq yaratışını qanat yaydırıb, dünyanın yanılıq yaratışını ilgir sürüşüge kən boşluq hazırlap bərdi. Şirket Jongo'da davamlıq çoğunqur hiltiz tartıp, içi bitilgən yanılıq yaratış ekologiyesi tayinib, Jongo'dun kəlgən teximi köp yanılıq yaratış nəticilerini tez sürətdə dünyayı yüzləndirdi. 2026-cı ili birinci pəsildə
L'Oréal şirketi

Kadirli dostlar, Anavat kanalı sanat sahnesi programısı. Programımızda her millet halkının hatırına akış müzikleri huzuruna da buluvatıdı. Devamlı esil köylerimiz huzuruna sunumuz. Hem de Latipi bilen Bulbul Kız namlı nakışını köyün aramına sunumuz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: 2016 yıllık Märiniyet Sayat Yorumun Terakkatını Tunuşturuş hem Körek Faaliyeti yakında Canye Şehri Genco Fuçhın'da ötküzüldü. Faaliyet meydanında caranlık ve yıkımlık dumbura, kobuz katarlık en enevi çalgola aldı bilen yanırap nehmeden keyfiyatını közü yumup açkuçu canlandırdı. Altay'ın güzelliki namlık nakşı usul muğluk, çonkur hissiyatlık bulup, canlık süretleş, tesirlik nakşı sadası arkalık Altay'ın karlık dağı yaylak, derya kölle girelişip ketken güzel menzirisi süretlep verildi. Kamçı oynatıp nakşı eğitiş namlık usul cüşkün orundulup, cesur usul hareketi arkalık Altay'ın örüp adetleri toluk nama yankılındı. Nadir körekle şu caydaki nurgun şehir ahalisi, sırttin kelgen sayacilerini kademini tohtutup körüşki celip kıldı. Canye şehrinin ahalisi tavukhan munnak dedi. Faaliyet kişinin tolumu hayacallandırırken, her bir numur koyuk Şincan haslıkı ige bulgaşka yaylak köl, kar muz menzirisi köz aldığımızda turgan dekle bölündü. Bu kıtımkı faaliyetini Abdunumraylık Märiniyet ve Sayahat Nazareti, Gensu Ölkülük Märiniyet ve Sayahat Nazareti baş bulup ötküzgen, Abdunumraylık Märiniyet Sarayı, Gensu Ölkülük Märiniyet Sarayı, Altay Vilayetlik Märiniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi, Canye Şehirlik Märiniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi ötküzüşünü üstüge algan. Oyun aralığında Altay vilayetinin Märiniyet Sayahat Tunuşturgucusu sahneye çıkıp sayahat mahsus temasındaki tunuşturuşunu kanat yaydırıp Kanas, Köktokay hem de Tört Pesil ve Karmız Sayahati Katarlık Ela Süpetlik Märiniyet Sayahat baylıklarını her tarafıma düşündürüp suallığa cevap veriş hem Türk'ü buluş halkısını mas kademli yolu koyup Altay'daki her kaysi çoğun menzeri rayonlarının kiriş belirti Märiniyet icadiyeti Katarlık özgücü soğukatlarını haksız soğuk kıldı. Canye şehrinin ahalisi Vanyen mundak dedi. Kazak milletinin kolda yasalgan gayri maddi Märiniyet miraslarını görüp nahayeti hoş buldum. Yani hem Türk'ü buluşku katnışıp balamga nefis baş bezike ilip verdim. Bek çıraylıkken. Genco Fuçhın Sayahat Istirahat Koçu rayonu Canye şehirdeki yadırılık Märiniyet Sayahat Daka Orni. Bu kıtım Altay, Märiniyet Sayahat Ömiki Altay'daki karlık dağ, yaylak menzirisi şu cayının örp adet medeniyetini hışik harı doğruğu elip verip, Şincan bilen Gensu işki cayının medeniyetini öz ara tutaştırdığan sayahatçıla menbesini öz ara yetküzüdüğen almaştırış köyrükü berpa kıldı.
1: Bu yıl Bögür Ak Örkü'nün evvetiş yetküzüş kesip miktarı 2,056,000 parçıge. İğırlıkı 4317 bütün 187 tonluğa yetip, tez yollanma miktarı bulturkı şu mezgildikidin 34 bütün 93% eşip, yezi ilgilik meksulat kımmetinin 64,768,100 yuengi yetişige bevasta törtkü boldi. 2026 yılı Bügür Ak Örükini əvətiş, yetküzüş, Şincan məhsulatlarını yeni yetküzüş danlıq markisi Şərq Şamılığa tayınıp, etizdin bazarğıçı bolğan tez sürətlik yol bərpa qılınıp, hökumət səhni hazırlaydıgan, cəmiyyət kövrük salıdıgan, karxanalar asaslıq rol oynaydıgan, dehqanlar nəpki erişidıgan vəziyyət şəkilləndirildi. Şincan məhsulatlarını yeni yetküzüş, tez yetküzüş boyunca dehqanlarga yardım veriş məxsus hərəkətidə Bayınqolin oblastıdaki Şünfeng, Poşta, Jingdong, Jongtong qatarlıq tayanç poşta tez yollanma karxanaları birikmə küç hasıl qılıp mülazimət bazısına çoğur çöküp optimatlaşqan ayırış liniyası. Soğuk zincir sıman yetküzüş mülazimeti, elektronluk soda bivasti körüstüp setiş ticareti qatarlıq baylıqlarını etiz başları ve faaliyet nəh meydanlarıca bivasti uzartdı. Kəsip baylıqını biriktirip, yezi ilgilik məhsulatlarını yığvalğandan keyin tez sürətdə soğuk saqlaş, ayırıp toşuş, ahırki fıçını təqsimləşdən ibarət bütün zincir sıman mülazimet doğruni ziç toqup, işləp çıxırılğan Cayden bivasta yığış, işlep çıkarılgan cayden bivasta evetiş, işlep çıkarılgan caydın bivasti yetküzüştün ibaret yukarı ünümlük tez yetküzüş endişesini şekillendirişge türtkü bulup tez yetküzüş malazimeti bilen yezi iyilik işlep çıkarışının çoğunkuru yukarılışı işe aşırılıp Şinjan mahsulatlarını Şinjan'dan çıkarış yolunu teximu kengaytti. Ünümünü teximu yukarı kötürdü. Tennarıqı teximu töverledi. Ak örük evetdiş yetküzüş gölümünün üzlüksüz kengiyişi terikçilik, üzüş, oraş kaçılaş, toşuş katarlıq pütkül kəsb zancırının tərəqiyatına törtkü bulup, dehkallarının kirmini köpeytiş yollarını kengaytip, tez yetküzüş mulazımıddini kentlerge kirgüzüş. Yezi iyilik mahsulatlarını kentten çıkarış, dehkallarının kirimini köpey tiştek, yakşı oyalınış hakiki işe aşırıldı. Şinjan mahsulatlarını yeni yetküzüş, tez yetküzüş mulazımıtının asası katlamğı yüzülünüşü ve derecesini östürüşü, ilgiri sürülüp, bügür ak örük kespinin yakşı teriştin, Yaxşı setişqa özgürüşü ilgiri sürülüp, özgüçə yezi iyilik məhsulatlarının bazar rəqabət küçü yanımı aşırılıp, yezi kentlərini gülləndürüşkə özlüksiz zor hayati küç qoşuldu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, Tang kuyashini, seher cimcitkini oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt tundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçına, bu sahipimizde Şincan'ın her kaysi caylarıdaki mağarip idarları arka arkadan okuguçlarının ata anılırgı gezilgın hedni ilan kılıp, aile bilen mektep maslaşıp, bihaterlik müdafiye sepini müstehkemle balılarının üsp yetilişini ortak koğdaşını teşebbüs kılgallıkı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Bu haftadan başlap Şincan'ın her kaysi caylarıdaki uttur başlangıç mektepler yazlık tatil mezgilige kadem koydu. Caylardaki maarif idaraları okuyucularının tatilini tinç, sağlam, menelik ötküzücüye hakiki kapaletlik kılış üçün arka arkadan okuyucularının ata anılarına yazılgan hatni ilan kılıp, aile bilen mektep maslaşıp, bihaterlik müdafiye sepini müstehkemlep, balalarının ösp yetilişini ortak kogdaşını teşebbüs kıldı.
0: Bihaterlik demeliş mezgelideki turmuşta muhiminin muhimi. Yaz pesli suudu tuncuqıp geliş köp yüz berilgan mezgil. Caylardaki mağarip idarları ata anılarının balılarga suuda tuncuqıp gelişinin aldını eliş bihaterlik terbiyesini küçeytip, balılardan öz aldığı su üzmeslik, öz meylice başkala bilen billi su üzmeslik, ata anısı ya ki oqtuqtisi yeteklimigen ahvalda su üzmeslik katarlık, altını kılmaslık prinsipi rayi kılışını katlıq talep kılış. Eğer hemrahları suğu çöküp geçse derhal yukarı avazda kutkuzuşun talep kılıp, çoğunladın yardım soraşını eskertti.
1: Cismani ve ruhi cehettin köngül bölüp, meşgulat ve dem ilişini muvapıq uğrullaştırış lazım. Ürümçi şəhərlik maarif idarisi ata anılarga dem eliş mezgildin paydalanıp köprek yukarı sifatlik hemrah bulup dala hareketi, aile işleri, ata anılar bilen balılar bille okuş katarlık şekillerde balılarının yürek sadasını anlap illik inak aile kaypiyatını yaratış. Ata anılarını baraver, hürmet kılış pozisyası bilen, balılar bilen fikir almıştırışka ilhamlandırıp, balılarını kaypiyatını perklendiriş ve ihbadeleşke, kıyınçılıkka birlikte yüzülünüşke yetekleb, aktif ümit bara ruhi halet yetildiriş teklifi verdi.
0: Emgek bilen dem ilişini birleştiriş, yakşı adet yetildiriş zörür. Köplügen caydaki mağarip idarları hatta ata anılığa balılarının ders besimini karıgulacı aşırı vetmeslik, mektep sırtıdaki türlük aparatla hem şahslanın havalılık başkuruş karaş, suallığa cevap veriş, yetekçilik kılış, terbiyeleş, meslehetçilikin namını kanat yaydırgan, belgelimegi kılap pen türüdeki toluklaş derslerge katlaştırmaslık, balılarının tatil mezgilideki turmuşunu ilmi pilallap meşgulat ve dem elişini başkuruş, yakşı adet yetildiriş, dala hareketi ve cismani, ruhi sağlamlığa ehmiyet verip, belgelemegi kılap terbiyeleştin, teşebbüskarlık bilen yırak duruşunu eskertti.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticarətçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyilikinin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Jigsaw ve Tan Şincan. Hürmetlik radyo dinleyiciler, bu sahipimizde Aksu vilayetinde bu yıl Şanganın ala süpet, cinhatlik tamğı itiraf namısına erişken türdün töti yeniden köpeğe geldiğini tanıştırırız.
1: Bu yıl kirgenden bu yan Aksu vilayetinde Şanganın ala süpet, cinhatlik tamğı itiraf namısına erişken türdün töti yeniden köpeyip, vilayet boyunca Şanganın ala süpet, cinhatlik tamğı itiraf namısına erişken tür 14'ke yetti.
0: Dikkat kılışkı erzidiğini Aksu vilayetinde bu yıl yeniden köpeytilgen bu tört türlük Şanganın ala süpet cinhatlik tamğı itiraf namısının hemisine şu cahiliki kölümü en çoğun dikkançılık, çaruçılık, bütün kesip zencirlik, devlet ilkedeki karhana, Şincan, Hongçipo, dikkançılık, çaruçılık, meblağ siliş, terakket, guruhi, çeklik, mesuliyet şirketi erişti. Bunun içinde Hongçipo Dikkançılık Çarışılık Meblağ Siliş Guruhi Karmıkı'daki Balı Şirket Şincan Hongçipo Yezi İgilik Terakket Guruhi Çeklik Şirketinin Yadroluk Mesulatı Hongçipo Alması bu yıl 3. ayda Şangan'ın Ela Süpet Cinhatlik Tamğı İtiraf Namısı'na erişti. Hongçipo Dikkançılık Çarışılık Meblağ Siliş Guruhi Karmıkı'daki Balı Şirket Şincan Tianshan Shenmu Yemeklik Sanayeti Çeklik Mesuliyet Şirketinin Aksu Yağı'nı koyuldurulgan almış şerbeti Aksu Çilini bu yıl 4. 5. 6. aylada ayrım halda Şangan'ın Ela Süpet Cinhatlik Tamğı İtiraf Namısı'na erişti.
1: Şangan'ın ala süpet, cın, xetlik, tamğa itiraf namısını Şangan ölçem ve tekşürüp bir kitiş merkezi tarqıtıdı. Bu itiraf namı qattık ölçem ve süpet tekşürüşünü asas kılgan bolğa çıka, xalqara pazarda nahayta nopusluk. İstimalçılarının yemeklik bir xatarlıki ve süpetini ölçeydiğen muhim işen çıkıyorsat güç.
0: Hongçipo Dikkançılık ve Çarıvçılık Meblağ Siliş Guruhi Partiya Komitetinin şujisi başmüdiri Wang Wenbin mundaq dedi. Mahsulat itiraf namısı mahsulatın alaydı ölçem ve talepki maskeledigalıqını itiraf kılgallıq. Bu, istimalçıların mahsulatka bolgan şansını küçeytip, şu arqılıq markanın bazar rıqabet küçünü aşırdı. Hongçipo Dikkançılık Çarıvçılık Meblağ Siliş Guruhi'nin tekimi köp özgeçi yezi igilik mahsulatları Şangan'ın ala süpet cinhatlik tamğı itiraf namısından ötti. Bu bizden yezi igilik kesip zencirini çoğunkur yetildirip yeşil terakkat ideyası da çın turuşumuzdaki gevdilik neticilerini toluk ispatladı. Şunakla Aksu vilayetimizin yezi igilikini kesipleştiriş derecesinin sicil yukarı kötürülgeligine guvah boldu.
1: Hongçipo Dehkançılık, Çarıvçılık Meblağ Siliş Guruhi özgeçe dehkançılık, çarıvçılık kesbini çoğunkur terakki kıldırıp, Hongçipo alımısını asaslık marka. Simo Jiapin Tianshan Shenmu ni iki çoğun tarmak marka kılıp, yezi ilgilik mahsulatlarını teriş, çarva, öy kuşları bakmacılığı, meyve çivilerini in çikip şıklaş, ambarda saklaş eşya oboruddi. Bazar ticareti katarlık fütkül kesip zencirini kapladı. Aksu vilayeti özgeçe tabii şaraiti, mükemmel kesip sistemisi ve küçlük tekniki terkige tayinip bir hatar, ala süpetlik, yeşil, yukarı teknikilik özgeçe dehkancılık, çarabıçılık mahsulatları sepini tırışıp berpa kılıp, yezi kentlerini güllendiriş ve kesip dereçisini östürüşke küç koştu.
0: Aksu vilayeti evzel su, tuprak, yorukluk, ıslıklık baylıkıgı tayinip özgeçe evzel nurgun ala süpetlik, yezi igilik mahsulatlarını barlıkı geltirdi. Aksu vilayetindeki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları az bulmagan ala süpetlik mahsulatlara kişilerin nazarı düşmezlikdek qiyin meselenin hal kılış üçün yakınki yıllardan buyan Şincan ölçem tekşürüş mahsulatlarını tekşürüş ölçeş itiraf namısı çeklik şirketi bilen faal maslaşıp süpet itiraf namısı hizmetinin süpeti ve ünümünü devamlı östürdü. Nöbette şu caydaki Şangan'ın ala süpet cinhatlik tamğı itiraf namısına erişken mahsulat sani Abdülüm Rahim boyunca aldıngı Katar'da turdi.
1: Kandak kılganda Aksu'nun yakşı mahsulatlarını teximu yirakka, teximu mukim yetküzgülü buludu. Aqsu viloyatlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi o'lcham bo'limining boshlig'i Jiang Wenwu'ning tanishtirishicha Aqsu viloyatlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi davomliq oldiga o'tib mulozamat qilib dal joyida kuch qo'shib o'zgacha yezi egilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tijorat qilish asosiy gavdalarini Xiangangning a'lo sifat jing xatlik Tamqi itirap namısını təşəbbüskarlıq bilən iltimas qılışqa sistemilik yetəkligən. Bu itirap namının xilqarada öz ara itirap qılınış, ammivi işənçlikliki küşlük buluş əvzəllikigi dayınıp, qatlıq sübət ölçümə arqılıq karxanlarını teyrikçılıqını başquruş, tizgilləş. İnçkə pişiqləş, mənbəsini sürüştürüp başquruş, bütün zəncirini ölçəmləşdiriş quruluşunu mükəmməlləşdirişə yetəkləb, sübətlik markının çət əlgi çıxışıdaki kəmtüklüklərinə toluqlağın. Bu idarə bunundan keyin, Xiangangning əla sübət cın xətlik tamqı itirap namısını alahidə yezi iyilik məhsulatlarının Xiangang avminğa kirişi, dünyaya kengaytışıdaki Xalqaralıq yol xeyt qilib, şu jayının əla sübətlik yezi igilik olayhidi məhsulatlarının porttın paydalınıb çət əlgi çıxışı. Çət əllərgə setilişiğa türtkü bulub, xas yezi igilik kəsiblərinin sübətini östürüb, dəriyitsini aşırışqa küç qoşu dikən.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Tahir Mecit'ni tanıştırırız. 7 ayının 1-ci günü Beijing Halk Sarayı'da Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını tebrikleş faaliyeti tantanalık ötküzüldü. Bu tantanalık faaliyette, şundakla bu peytte Kuchash şehirlik Gun'an İdarisi Partiya Komitetinin muavin şucisi Cengvey Tahir Mecit, memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Şeref Guvah namısını tavşuru verip, kalbide tıl bilen tesvirligisiz hayacan ve iptiharlık urgudu.
1: Tahir Mecit'nin sakçı hizmeti bilen şoğullanı vatkınıga 21 yıl, partiya stajıga 18 yıl boldu. O, memleketlik Gun'an sistemisindeki ikinci derecelik kahraman memuniyetçidin memleket boyunca halk razı bolgan memuriyetçi. Yana bugünkü günde partiya kuruluşu hizmetini cinayetke zerbe birişinin birinci sebebiye, ammığa mulazimet kılışının en oldun sebebiye sındırışkice partiya bayrağını sakçı gazarımızda da egiz cevlan kıldırdı.
0: Tahir Mecit 2005 yılı sakçı bulup, asası katlam sakçı hanısı da halk sakçısı. 2020 yılı Uşturupan Nayelik Gun'an İdarisi Partiya Komitetinin muavin şucisi, Cengvey. 2023 yılı 6. ayda Kuça Şehirlik Gun'an İdarisi Partiya Komitetinin muavin şucisi, Cengvey boldu.
1: Delo, kançalık kıyın buluşçudun kat'i nazar herkes bas geçmeyimiz. Biz çokum halk amımızga cevap verişimiz gerek. Bu Tahir Mecit daim iğizden düşürmeydiğen söz.
0: 2000 yılı Uşturpan nahiyesi de iki asaslık cinayet kumandarı keçip keçtek enzi yüz verdi. Abdullah Muraylık Gun'an nazareti bu diloga viviski es peydekçilik kıldı. Uşturpan Gun'an hadımlarının kalbini besip durgan bu koram taşını keyin Tahir Mecit koluğa aldı. 17 yılda məxsus dilo qrupsidiki xadımla nəçik etim almaşqan bolsumu Tahir Mecit əzəldin vazgeçmedi. 2017 yılının 5-də o cinayet kumandarı yoşurunğan cayının yip uçini tepib rətləb, təşəbbüskarlıq bilən ıltımas qılıb, şıvırğan, qarğı qarımay, abdumobil bilən 15 saatki yakın uzun yol yürüb, yana u da 3 keçe kündüz saqlab, ahiri keçib yürgünüge 17 yıl bolğan cinayet kumandarını qolğa düşürdü.
1: O, məxsus delo qrupsida partiya əzaları baştan axır aldıdı minişta çıngdırıb, əməli cəngdə qoşunnın partiya velikini tavladı.
0: O, Kuchash şəhərlik Gun'an idarısının cıngveyi bolğandinkin bu sadıqlıq tərbiyəsini partiya quruluşu məsuliyyət tüzümüge kirgüzüb, bir yaçayka, bir marka bərpa qilishin qanat yaydırıştək, bir yürüş usulunu tüzümləşdirdi. 88 özgüçü əndizini bərpa qılıb, Aqsu vilayəti də aldı bilən saxçı işləri işxanısıdaki partiya əzaları, xalqı qolaylıq saxçı işləri punkti partiya yaçıqısının ibarət işkini umumüzü qaplaşını işqa aşırdı.
1: Cinayətkə zərbə berişinin ən aldın qəsibədə Tahir Mecit işxanını ailədə bildi. Səhər saat 3-dəki çıraq nuru da onun üstəlgə eynişkini içə bütün diqqəti bilən öküm qılıvatqan simasını görgülü buludu. O, kollektivni yetəkləb deyiloğa çetişlik 100-dən artıq adəmni ərətləb çıxıb, nəcə 10 çoğun deyiloğunu paş qıldı.
0: 2007 yılı 9-cı ayda çarıvçılıq rayonudaki bir çarıvçının 30 koyu uğurlandı. Tahir Mecit deyiloğunu tapşırıb alğan dinkin yukarı avazda. Çarva, çarvıçlarının ceni, bu bir çoğun iş dedi. Tağlık rayındaki kestiki soğuk canının ötetti. Ola yoldan ezip, hem çarçıdı, hem korsuka açtı. Tahir Mecit bundak dedi. Koylanı tapalmasak, Adem'ni tutalmasak, bizden kaytıp ketkidek yüzümüz bulmaydı dedi. Kayser irade ve mol tecrübeye tayınıp ula tağda 3 keçe kündüz koğulap cinayet kumandarını ahırı kolgu düşürdü. 30 koyunun hemisi kaytırıp gelindi. Çarıvçı onun tonlap ketken kollarını çın sıkıp közüge sık yaş aldı.
1: 2021 yılı 8. ayda Tahir Mecit çarıvçılık rayonunu ziyaret kılıvatkanda. Çarıvçı Ba XX ciddi yardım soradı. Onun 9 yaşlık oğlunun tağda yokap yetkinige 6 saatten aşkın eri. Tahir derhal sakçı ve ammını teşkillep 25 kilometr dairdeki tağlık rayonda tor yeyip izdep kutkuzuşunu kanat yaydırdı. O en aldı demeyip tağ yolunun oğul donğul buluşuğu karmay, toxtumay balının ismini çakırıp mandi. 5 saatten keyin bir çet tağ cılgısı da yarılangan balı tepildi.
0: Tahir Mecit'nin kollektifini yetekleşte tüzüm ve hakiki hissiyatın ibaret işkikil en güç tariba. O, Kuşaş Herlik Gün En İdarisi de vazife ödegenden buyan dikkatini işkilip netice yaratıştın ibaret birinci muhim vazifeyi merkezleştirip, kılıdığını kılmaydıgan, kaydı tertip boyunca iş kılmaydıgan kadırlarının mahsus tüzeşini çoğunkurlaştırıp, körünerlik ünümge erişti. Tahir Mecit asası katlam yönelişi de çıntırıp, sakçı hanedeki sakçı küşünün nispetini östürüşkü türütkü bulup, yukur sapalık sakçı işleri ıhtısaslıklarını terbiyeleş 3 yıllık planını emeleleştirip, stajgı karıp retki turguzuşunu buzup taşlap, benzinin yaş kurulumusunu elalaştırıp, koşunun umumi cengivarlıkı ve uyuşuş küşünü körünerlik yukarı götürdü. Emeli

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışılan karşılığımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Solution abonuçlar terminalıda maskademde anlatılıldı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla bu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde iki tarmak tor süpüsüdeki pidayla mulazimetigi çetelidigan belgelemegi kılap uçurlarını meksus tüzeşini kanat yaydırdı. Şincan'da memleketlik ve temperverlik terbiyesi ülgü bazısının üçü yeniden köpeydi digen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde yazma pütüşmügen ahvalda toşuş hakkını nesi kaldırsa üsün töleş gerek mu digen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli işkilip biri sahipimizde teptiş organları tarım deryası vadisinin ekologiya muhitini sıcıl kovdudu digen mezmun diktinlağı buludu. Hem de diktiğine bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmulları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Pida ile mulazimetini nazaret kılış başkuruşunu yenime küçe etip, tordaki pida ile mulazimetini çetelediğen belgelmeyi kılap uçurlarını çoğunkur tekşürüp iniklaş üçün Merkezi Komitet Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti işhanesi, Merkezi Komitet Cemiyet Hizmeti Bölümü bu yıl 6. ayının ahırının 8. ayının ahırıca 2 aylık tor süpüsüdeki pida ile mulazimetini çetelediğen belgelmeyi kılap uçurlarını meksus tüzeşini merkezlik kanat yaydırışını karar kıldı. Meksus tüzeş arkalık elektronluk soğudu süpüsü, ictimai alakı süpüsü katarlık türlük tor süpülerinin asasi gevdelik mesuliyetini emelileştirişi heydekçilik kılınıp, pida ile mulazimetini çetelediğen belgelemeyi kılap uçur ve hesabat numarları merkezlik iniklenip, pida ile mulazimeti uçur süpüsünü nazaret kılış başkuruş yenimi küçeytilip, pida ile mulazimetinin ammevi menfaat ve cemiyet amm-

0: Ve şençlikliği korkulup, pidayla mülazimeti işlerinin sıcıl, sağlam terakiyatı için yakşı torun muhiti yaratılıdı. Məxsus tüzeş mezgilide pidayla mülazimeti geçitilidigan 7 türlük belgelemegi xilap uçur ve alakadar tor hesabat numarı noktuluk eniklenip bir taraf kılınıdı. Bu, bunulanı öz işçiga alıdı. Pidayla'nın mülazimet vakti. Pidayla mülazimet guvahnamesini türlük şekille bilen setiş. Pidayla rohiği xilap alakadar teşvikat mezmuni. Okuguçula ve ata anılanı asallı hata yolu başlaydıgan alakadar teşvikat mezmuni. Türlük sodi işleri pahaliyeti üçün pidayla'nı kobul kılış ya ki amallık saklı uçi arka sep hadimi katarlık atalmış pidayla'nı haklık kobul kılış. Rayon koşulgan pidayla. Saha koşulgan pidayla katarlık hükümet hesabat numarlarını yalgandın yasap, cemiyetki amını azdırış. Tavar markisi, sodi ilanı ve başka payda eliş karakterdeki faaliyetlerde pidayla mulazmet belgesi işiltiş. Başka pidayla, pidayla mulazmeti, pidayla mulazmeti teşkilatı katarlık namla bilen tordu kanat yaydırılgan cemiyet ahlakı hılap, amevi menfaat ya ki başkalarının kanunluk hukuk menfaatiki ziyan yetküzüdügan, devlet hevfsizlikige hevf yetküzüdügan faaliyetle ya ki ilan kılıngan namuvapık sözle katarlıkla.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Merkezi Komitet Teşvikat Bölümü yeniden 77 vatanperverlik terbiyesi ülgü bazısı nam verdi. Şincan'dan bin tüvenlimi öz işçiliği algan halda, üçü bunun işçiliği bulup ula ayrım ayrım halda, kök yar hatırı sarıyı, İpek yolu Beytin kadimi şehir harabesi muziyi, Cungu Halk Azatlık Armiyesinin Hotenge yürüyüş kılış hatırı sarıydın ibaret. Kökyar Hatırı Sarayı Aksu vilayetinin Onsu nayesiki caylaşkan. Saray içindeki körgezmide süret, yezik körgezme taktisi, emeli boyumlu körüstüş, nur tesviri arkalık kaydı peyda kılış, mevhum taklit kılış katarlık şekilde arkalık evlatma evlat yeşillik berpa kılış, yeşilliknı kogdaş, yeşilliknı asraştın ibaret ekologiyanı tüzeş kuruluşçularının kökyarda kaldırgan hikayesi ve yaratkan möcüzleri bayan kılıngan. İpek yolu Beytin kadimi şehir harabesi muziği Sancı Oblastı'nın Cimisar nahiyesindeki Beytin kadimi şehir harabesinin yenige caylaşkan. Körgezme zalığa Beytin kadimi şehri ve onun etrafındaki bir kısım meriniyet yadkarlıkları noktasının kezivilingan muhim meriniyet yadkarlıkları koyulgan bulup arkeologiyelik emeli boyumla ve tarihi hatırla arkalık merkezi hakimiyetinin Şincan'ın ünümlük idare kılgalıkını namayan kılgan. Cungu Halk Azatlık Armiyası'nın Hotenge Yürüş Kılış Hatırı Sarıyı, Şincan İşlepçi Kılış Kuruluş Bintüeni 14. Şi 47. Tüenigi caylaşkan bulup, asaslıqı 1949. Yılı 13. ayda Cungu Halk Azatlık Armiyası'nın 1800'den artık ofisir əskerinin kumluğunu kesip ötüp, Hotenni azat kılgalıqı dek muhim tarihi vəqət unuşturulgan. Yine Kum Denizi'deki peşkadem askerlerinin keyinki yıllarda boz yer özleştirip Çigran'ı muhafizet kılış, Şincan'ı güllendiriş musabisini öz işçiliği alıdı. İgilenişçe bu meydan sarayla memleket boyunca vatanperverlik terbiyesi ülgü bazısı buluş süpütü bilen mezmun kuruluşunu zor küç bilen küçeytip, körgezme şekleri yenilik yaratıp, celip kılış küçü, tesir çallıkını hakiki aşurup, amivilaşkan del cayda çüşendiriş mezmuni ve ekskursiya liniyasını layelip, şekli köpkül, terbiyevi ehmiyetki ige, amivi faaliyetlerini pahalı kanat yaydırıp, vatanperverlik terbiyesi canlık dershanısını tehimi yakşı berpa kılıdıkken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızğa həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçula. Bu sahipimizde yazma pütüşmegen ahvalda toşuş hakkını nesi kaldırsa ösüm töleş gerek mi degen dilo misalini sözlep birimiz. Yazma pütüşmegen ahvalda toşuş hakkını nesi kaldırsa ösüm töleş gerek mi? Yakında Qaramay şehri Urqu rayonluk halk sot mahkemesi mundaq bir dilonu ilan kılıp, toxtamğa xilaflık kılgan tarafka agahlandırış signali berip, ticaret asasi gavdesini samimi ada kılışkı yetekledi. 2021 yılı can ekiz, başkalarının tonuşturuşu bilen Fing X bilen tonuşkan. İki taraf veşin arkalık su toşuş gelişimi hasıl kılıp, can ekiz, Urqu neftlikki taş yolu etrafıdaki turmuş bazısına işlep çıkırış, turmuşki işiltilirgan sunu toşuşni. Fın ekes iştin keyin kira hakkını rasyot kılışını pütüşken. Kelişim hasıl kılıngan denken can ekes uzak muddet kelişimini ada kılıp işkilen veşin arkalık toşuş pulini hesabat kılgan. Bir kançı yıl işçide fın ekes bir kısım toşuş hakkını bergen bolsumu cemi 160 min yenli nesi kaldırıp tölemegen. Can ekes köpketim karz süyligen bolsumu fın ekes köpketim bahar bayramının kin berdiğalıkını sebep kılıp 2021 yılıdın 2023 yılı gıça kaynıgı söyrep kaytırmıgan. Bu yıl 5. ayda can ekiz Qaramay şehri Urqu rayonluk halk sot mahkemesine dava kılıp, fın ekisini 160 min yen toşuş hakkını veriş, hem de töleş möhüldünü ötküzü ötüşten gelip çıkan ösüm zeyni üçün cemi 22.617 yen altımı töleş doğrusu da hüküm çıkırışın talep kıldı. Toxtam tüzülgen çağdaki bir yıllık qarz pul bazırdaki məlum kılıngan ösüm nisbiti LPR'nin 4 tessige toğru gelgen. Canı kes mundaq dedi. Mən mal toşuş kəsbige taynıp turmuşumunu qamdaymen. Diyaloğu çetişlik nesil.

Bu bir vakitte alaydı itibar vaat seti soğat bir iş faaliyeti ötküzüldü. Çünkü dükkan kırgan xeridarlar mukapatlık faaliyeti katnışıp kütülmügen kuşarlıklara erişeleydi. Kanfuyen şirketin mesele soruş kızlık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Şincanlı terakki kılvatkınlığı 20 netçi yıl boğan sağlamlık konu markası Kanfuyen esli məqsəti için oturup Şincanlıki kişilerin sağlamlığını qoğdap geldi. Şincanlı yıldız tartıp süpətlik ham eşyanı katlamı katlam tallab, ılgar hünər texnikini kullanıp yaxşı məhsulat işlep çıkardı. Veyçankan, Fufunzi, Meysho, Birikmi, Miyuk Öktat, Zincinlıncı, Aksıl Talqını Katarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilen 20 netçi yıldın bugün Şincanlıki her millet dostlarının işencisi gerişip geldi. Xuş xəbər, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin nəx meydanında məhsulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7-ci 15-ci günü Kuça şəhəri kuruluş ətirti Poşt Telegraf aylıkla qorosudaki birinci dükkan yani Kanfuyen məhsulatlarını məhsus etiş dükkanında. 7-ci 16-ci günü Şayar Nahiye İgerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Kanfuyen məhsulatlarını məhsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlık cəhətdə 1-1 100 liranı məhsulat verdi. Şunun bilan bir vaxtda alaydı itibar vaat seti soğat veriş faaliyeti ötküzüldü. Çünkü dükkan kırgan xeridarlar mukapatlıq faaliyeti katnışıp kütülmügen kuşarlıklara erişeleydi. Kanfuyen şirketinin məsəl soruş kızlık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyen şirketi sizden ve ailenizdekilerden sağlamlığını qoğdaydı.

0: amma üçün əməli iş qılıb birir.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahipimizde teptiş organları Tarım Deryası Vadisi'nin ekologiya muhitini sicil qoğdu de degen məzmun diktinadı buludu. Bu yıl kirgenli müyan Bington 1. şedeki teptiş organları Tarım Deryası Vadisi'nin ekologiya muhitini qoğdaşını sicil çoğurlaştırıp, mevkani amivi menfaat davası teptiş fonksiyasiga koyup, Tarım Deryası Vadisi'nin ekologiya toskunu müstehkemlep, ekologiya muhitini qoğdaş değil olsaydın 12'ni becerdi. Yakınki yıllarda müyan 1. şi teptiş organları mevkani amivi menfaat davası teptiş fonksiyasiga koyup, dikkatini Tarım Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve tüzeştiki mühim nokta, qiyin nokta meselelerge merkezleştirip, teşebbüskarlık bilen mesuliyetini ada kılıp, del cayda nazarat kılıp, vadinin muhit bulgun işi, baylık başkuruş qoğdaş, kelkündün müdafiyeleniş bihaterliki katarlık, halkılık sahalarını çın közlep, yukarı süpetlik, ünümlük teptiş kiliş mesuliyetini ada kılıp, vadını tüzeştiki kıyın meselelerini hel kılıp, Tarım Deryası Vadisi'nin süzük su, yeşil tağlarını qoğdu di. Turmuş ehliti, qattık taşlandık bulgun işi, Tarım Deryası Vadisi'nin su süpüti bihaterlikige təsir yetküzüdüğün. Derya kırgıkının ekologiya kıyapıtıge buzgunçılık kılıdığan gevdilik mesele. Yakınki yılların müyan 1. şi teptiş organları mesele yönelişide çığın turup, teptiş emeldarları Tarım Deryası boyudaki tön bazırı, derya bölükeki çonkur çöküp, daimlik nah meydanı tekşürüş, retke turguzup tekşürüşünü kanat yaydırıp, vadı etrafıdaki ehlet bulgunuş, yoşurun hepini tekşürüp, fonksiyelik tarmaklarının ekologiyanı tüzeş asası gevdelik mesuliyetini üstüge erişiğe heydekçilik kıldı. Deryanın şeğil erişini başkuruş, Tarım Deryası Vadisi'nin su baylıkını qoğdaş, derya yolunun tüzeştiki mühim halkı bulup, tertipsiz, belgelimegi xilap halda şeğil eliş, derya qeyninin kurulmasıga asallı buzgunçılık kılıp, kırgaktaki yepinci ösümlüklerini veyran kılıp, su ekologiyasıgı kaşılı kılıp, vadı ekologiyasının mukumlıkı ve derya yolunun kelkün akkuzuş bihaterlikige tehdit salıdı. Uzak durmayan 1. şi teptiş organları Tarım Deryası Vadisi'nin başkuruş idarisi katarlık, memuri organlar bilen pahal maslaşıp, kanunsuz şeğil eliş katarlık, yoşurun hevplerini estaydıl retki turguzup tekşürüp, del cayda nazaret kılış arkalık, vadinin su baylıkı, su ekologiyası, su muhitini bir gevdileştirip koğdaşkı türtkü boğuldu. Ormanını veyran kılıp boz yeri eçiş katarlık, kanunlu kılap cinayı kılmışla, su tuprakı buzgunçılık kılıdgan baş cinayetçi. 2025 yılıdın bu yan, amivi menfaat davası teptiş emeldarları cinayi işler değil olsi, paş kılıngan yip uçudun ormanını veyran kılıp boz yeri eçiş meselesidin üçünü baykap, teptiş teklifi biriş, cinayi işler koşumça hak talep amivi menfaat davası kılış katarlık usulla arkalık mesuliyetini ada kılışını küçe etti. Meselen, malum caydaki ormanını veyran kılıp boz yeri içiş değil olsa gıkarta, teptiş emeldarları tekşürüp iniklaşını küçe etip, toluklap tikiş, yeşillikini esligi keltürüş, karbon yığış zeyni tölümü töleştin ibaret, ornığı destiş karakterlik esligi keltürüş tedbirini pahalı emelileştirip, ekologiyanı esligi keltürüşki türtkü boğuldu. Kelkün mezgilideki, kelkünün müdafiyeleniş bihaterliki, vadı boyudaki amının hayatı, malmülük bihaterlikigi münasebetlik bulup, Tarım Deryası Vadisi'nin universal tüzeştiki mühim halk turmuşuğu kapalı kılış hizmeti. Bu yılın 5'inden bu yan teptiş emeldarları, vadı boyudaki nuhtuluk derya bölüki, halkılık tosma, kelkündün müdafiyeleniş tosması, kırgaklı koğdaş kuruluşu katarlık rayullarını estaydıl tekşürüp, kelkündün müdafiyeleniş kuruluşunu asraş, başkuruş, koğdaş, yoşurun hevpini retki turu uzup tekşürüş tüzeş katarlık,

0: ahvallarını tekşürüp, yoşurun hepni retki turguzup, tekşürüş tüzeşini daimlaştırıp, kanat yedirip, kelkün mezgilide ciddi işlağa takabül duruş boyunca bir taraf kılıç layasını takamullaştırıp, varının kelkünün müdafiyeliniş bir hatarlık edi ki, kem tüklükünü toluklap, tarım deryası varısının kelkün mezgilidi ki, ekologiye bir hatarlıkını müstehkemledi. Tarım deryası vadisinin universal tüzeşini bütün küç bilen kovdaş üçün bu yıl 4. ayda 1. işçi Şöbet Teptiş Mehkemesi bilen Aksu Vulayetlik Şöbet Teptiş Mehkemesi hemkarlaşıp Uşturpan Nayesinin Toşkan deryası vadisini tüzeş hizmetini tekşürdü. Bu derya 1. işçi 4. tüvendin ekip ötüp ahırda tarım deryası kuyuludu. Bu yıl 6. ayda 1000 tön bilen yerliktin teptiş organları muhit bulgunuş dilosunu hemkarlış becerip cemi 4 dilo açtı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık mı? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık mı? Hemimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Emdi Atunum rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21'den 32 Celsius gradus xuçaya 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 15'den 30 Celsius gradus xuçaya. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 18'den 34 Celsius gradus xuçaya. Gulcuda hava bulutluq, temperatura 20'den 34 Celsius gradus xuçaya. Bortlada hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus xuçaya. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 26'den 37 Celsius gradus xuçaya. Kütünde hava bulutluq, temperatura 24'den 36 Celsius gradus xuçaya. Şihenzide hava bulutluq, temperatura 17'den 36 Celsius gradus xuçaya. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus xuçaya. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20'den 32 Celsius gradus xuçaya. Turpanda hava tutuq, temperatura 29'den 41 Celsius gradus xuçaya. Korluda hava bulutluq, temperatura 22'den 34 Celsius gradus xuçaya. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21'den 35 Celsius gradus xuçaya. Atışda hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus xuçaya. Qashqarda azraq yağmur yağadı, temperatura 23'den 35 Celsius gradus xuçaya. Xotanda hava tutuq, temperatura 22'den 35 Celsius gradus xuçaya. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21'den 32 Celsius gradus xuçu boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programması boyunca anlatış bəduq. Teximi köp məzmullani, Sılı Şitin terminalarını çürüp anlısanla boludu. Yaq durup anlıgınınla rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıprak programısına anlayışlarını karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüfendiki mezmunları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Atış şehirde yazlık açlık seti veriliş başlandı. Karakaş Nahiyyası'nın Tohula yezisi, Hongguang kentideki tavuzlar Xotan şehirdeki çoğun tüpteki soğudu saray talla bazarlarda setildi degen mesmunlarını dekitinlarğı sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahipimizde çerçen aylık borundu mudab yeniliş kumlu tizgirleş hizmet punktinin hizmetçisi Patül Yasin kumlukka 170 bin tüpten artı köçettikti. Bingtven 8. kişi 121. tüvendeki 90 yıllarda doğulan yeğenci deyikkan Ye Jitxiang öz yazısını yıldız tartıp deyikaların kırmını aşırışıqı yardan verdi degen mezmunlar deyikdanlardı buludu.
1: Yazı ilgiliki yasa deyikallarga alaqıdar uçurlar sahibimizde Mekt Nahiyyası'nın tuncu növetlik yazı kent dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı başlandı Katarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlıqçılar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkosu Sılışıtin abunçılar terimini aldığımız kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktağına programımızın tepsili mezmalarıdır. Bu olsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo yuvama kucula. Nöbette at şehirde yazlık açlık seçiviliş açkuşluk baskısı kırdı. Altıncı ayının ahırıdan boyan bütün şehirdeki tört yazlık açlık seçiviliş bonkitada arka arkadan açlık seçivilinin seçiviliş hizmeti omumizlik kanat yaydır oldu. Bugünkü gülün vatkan yiz kentlerge nazarı sahipimizi köpçülükke altı şehirdeki dehkalarının bəs-bəste açlık seçivatkallık doğrusu sözler birimiz.
1: Yattıncı ayının beşi de Atış şehri Fengshou Açlık Yağ Setiviliş Setiş Çeklik Mesuliyet Şirketi Azak Açlık Punktada Lık Buğday Kaçılangan Toşuş Abdumobilleri Tertiplik Tizilip Öcret Boyece Punktı Kirdi. Hizmetçi adımlar öz mesuliyetini ada kılıp su terkibini tekşürüş, arlaşma maddelerini taskap tekşürüş, gırgı silip iğirliğini ölçeş, tizimlap, ambarga kırgüzüş katarlık ölçemleşken tertiplerge katlık emel kılıp bütün ceryanda aşkarı, inik, tertiplik meşgulat kıldı. Açlık satkan her bir dehkanın çekirde mol hosul şatlıkı cilvelendi. Azak açlık punktinin hizmetçisi Şemsiye Yalqın tonuşturup bundaq dedi. Növette azak açlık punktida 380 tonna yeni buğday ambarga kirgizilip, setiveliş süreti muqim ilgiri sürüldi. Buğday urmasının umum yüzlük ahırlaşışıga ägeşip, yakınki mezgilde her günü etraptiki zor bir türküm dehkan ailleri gelip, açlık setip yeni buğdaylarını üzüldürmey ambarga kirgizdi. Bu yıl setiveliş bahası muqim, ambarının sığımı yeterlik, meblağ vaxtıda əməliyleşti. Dehkan ailleri hatırcam açlık sası buludu.
0: Açlıkın uruş, toşuş, setiveliş, ambarı kirgüzüştün ibaret bütün zencirlik mulazmetini ravallaştırış için altı şehri aldın uğurlaştırma kılıp tertibini elalaştırıp, meblağ ve ambar sığımı kapalıdan küçə etip, açlıkın satkan haman pulunu ilişini hakiki işe aşırıp, dehkalarını azadı hatırcam setiş imkaniyetine ilgi kıldı.
1: Atış şehirlik terakkiyat ve ıslahat komitetinin kadri Seydigül Tevekkül bunlarını bildirdi. Keyinki qadamda setiveliş süreyetini sicil çın közlep, nazaret başkuruş ve mulazimetini yanımı küçeytip, yazlık açlıkta setiveliş tegişliklerini toluk setiveliş, bir tal danımı kaldırmay ambarga toluk kırgızışke kabaletlik kılıp, açlık bihaterliki töven çekini qat'i saklap, halk turmuşini kabaletlendiriş asasını mustahkemleyimiz.

Material yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytirdi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytirdi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçla. Bayıngulun oblasti çerçenaylık borandı moda peniş kumlu tizgirleş hizmet punktinin hizmetçisi Komünistik Parti yazısı Patül Yatsın 21 yıl kumluktu kumlu tizgirleş birinci sepede çantırıp öz kolu bilen 170 bin tüptün artık köçe tikip yurtdaki bostallakına kok dedi. Bugünkü kalçı beyiş mahirleri sahipimiz köpçelikke kum denizdeki bu kara ettergülünün kumlukta 170 bin tüptün artık köçe tikkerlik doğrusu ki İkayın sözləb birimiz.
2: Yakında bir günü ətdigəndə Patigül xizmətdaşları bilən Xıqdın Burandın modabı yəliniş Qumlu tizgilləş Orman rayonuğa kelib Səhərdiki salqın havadın paydılınıb Söksöklüknün temitib soğurşdorubuzini Rətki turğuzub təkşürüb Ziyanğı uçurğan köçətlərini toluqlap tikib Yuqri temperaturlıq avarayıda Dəldərəklərini pərviş qiliş Asraş xizmətini yaxşı işlədi. Patigül mundaq dedi. Hava barğan sıri ısıp kettin. Köçetlerinin suğu bolğan ihtiyacım o intayın zor. Eğer toru bu yolunu vaxtada tekşür bir remont kılmısak, köçetler su kemçil buluş sebepidin qurup getidu. Şuna biz çoğum bu toru bularını vaxtada remont kılıp, köçetlerini soğuruşka haqiqi kapaletli kılışımız lazım.
1: Çerçen nahi bazırının üç tarafını kumluk uğrap durdu. Köşmük kum barkalarının nahiye bazırı bilen bolğan ağırlıkı 2 kilometre mi kelmeydi. Amının işlep çıkırış durmuşu yıl boyu kum boranının təsiri uçuraydı. 2005 yılı 23 yaşlıq Patigül kum boranının yurt makanını yemirip kitabat kalıqını körüp, təşəbbüskarlıq bilen əmdili kurulgan çerçen aylık borandı modapi eliniş, kumlu tizgirleş hizmet punktiğe tizimletip katnışıp, nahiyedeki tuncu türkümdeki kumlu tizgirleş ayal işçisi aylandı. Keyin o aktiflik bilen partiyaga kirib partiya a'zolarining qomni tizginlash yurtni qo'g'dash mas'uliyatini zimmiga oldi.
2: Patigul mundaq dedi. Kichik vaqtimda bo'ron chiqsa-la, uyning hamma yeri qum bo'lib ketatdi.

Növette 1906 yılı Vucaçı şehirdeki Şincan Tiyan ı zamanıvi yezgilik maşını cablıkları çektik şirketi de devlet içindeki tuncu yukarı derecelik paktı yıkış maşinsini aklı iktidarlı kışlep çıkış liniyesi tuluk yüklük aylanıp bazar teminatı bütün küç bilen kapalı kıldı. Beşli tor bilen sanat torunun çunkur yukarılışı gıtayını berpa kılıngan bulut Sallık Məlumat Mərkəzi Girvək Hesablaş Tögünü Terminal Əqli İqtidarlıq Üskünüsü Maslaşqan Əqli İqtidarlıq Zavudda Karxanı Tətqiq Qılıb Eçiş İşləb Çıxırışçın Ambarıcı Saqlaş Əşi Obrutuqçı Bolğan Bütün Cəriyanını Rəqəmləşdirib Baş Quruş Tezgirləşini İşqa Aşırıb İşləb Çıxırış Ünümünü Zor Dərəcdə Öztürüb Bintvən Yezi İqlik Maşını Cabduqlarını Əqli İqtidarlaşdırıb Tipini Özgərdişdi ki Ülgəgə Aylandı Şirkətinin Mavun Baş Direktori Yang Jianning'ning tunuşturuşça devlet içinde tuncu bulup icat kılınan bu paxta yığış maşinsini herkesten işlep çıkış liniyesi çoğunluktaki paxta yığış maşinsini tetkik kılıp iç devrilikini 36 aydın 22 ayı kıskartkan. Barlık adımlarının emgek işlep çıkış ünümdarlıkı zakazını tapşuruş iktidarını körnerlik üstürgen. Nöbet tekarhanın işlep çıkış iktidarının paydalanış nispeti yukarı seviyenin saklavı itipti. Tiyan ı zamanıvi yezi iyilik maşınları şirketi devlet derecelik kesbi tücüplük özgüçe yeniçe küçük gigant karxana ve yasımçılık boyunca yek türdeki çempiyon karxanı buluşupti bilen öz aldığı yenilik yaratıştı çanıp durup köp türlük yadroluk tekniklardaki tosalularını yendi. Öz aldığı tetkik kılıp açkan automatik alt korulu vakt yığış taylaş maşinisi bütün maşını üskünisinin öz aldığı tetkik kılıp iş nispeti 98% kiyetti. Onunla 50 neşe türlük devlet patni teknikisi toplangan bulup, alkılık iktidar görsat küçü halkara ilgar seviyeye giyitip, çetelinin uzun müddetlik monopollukunu bozup taşledi. Bu mesulatlar memleketki erkaysı paktıra yollarında seyitlapta kalmay, yine Otur Asya, Cenubi Amerika Katarlık çetel bazarlarına türkümlep eksport kılındı. Bir tuan əxli iqtidarlıq yasımçılıq Marksın təsir küçü sicil aşırıldı.

Сөйімлік кичік достыла аңлаватқыныңла Шинжан Радио Телевизия Станысының бейвасты аңлатылыватқан күлгіншіла программысы. Әмді ілім пән өгін әйлі ілім пәнге әхмет бер әйлі сәйіпіміз бойынша. Йоруқлық болып тақтысы ава тұтық күндіму тоқ чықыралайды. Оның принципі ава ұчық күллердікіден пәріқлін әмді деген темыда тоқтылымыз. Кичік достыла. Yol yaqısıdaki yol çırığının üstüdaki heliqi kök rənglik parqıraq taxtını körüp baqqanmı? O dal yoruqluq volt taxtısı bulup, o quyaş nurini ailemizde işletiwatqan tokqa aylandıralaydı. Nurgun kiçik dostlar hava açıq külleri quyaş intayin yoruq buludu, o tok çıqıralaydı. Ondaqta hava tutuq külleri qarı bulut quyaşını tosu alsa, o yana xizmet qılalamdı, dəb sorışı mümkin. Cavabi əlbət şundaq. Hava tutuq vaqtta quyaş rastılla yoqap ketmeydu. Qilin bulutlar tüz quyaş nurini yuğurup, hər tərəpke çeçilgan nur hasıl qılıdı. Bu yumşaq nurla yanına bulut qatlımıdın ötüp, yoruqluq volut taxtısı uçudu. Yoruqluq volut taxtısı içige silisidin yasalgan nurgun kiçik batariyalar yoşurungan bulup, yoruqluq zarıçiliri ularının bədinige Soqılsıla, yoruqluq içigi yoşırıngan energiyani çekip, çıqırıp, yügrəlaydıgan kiçik elektri eqimiga aylandıralaydı. Mana bu onun tok çıqırışının siri. Ondaqda bulutluq kün bilen oçuk günde tok çıqırış prinsipida pariq barmı? Cevabi tamamen oxşaş. Hemisi yoruqluq volt ünumigi tayınıp, yoruqluq tokka aylandırıdı. Yoruqluq ne tokka aylandırıdı. Bu xuddi siz almını çoğun çişləp, Yan yaki kiçik çilap yan, yeginizden hemisi tatlıq alma bolğunu oxşaş. Birden bir oxşamaydığını şu ki, hava ocuq gündeki quyaş nuri hem küşlük hem zich buludu. Xuddi sansızlığan kiçik tən hərəkətçilər birlikte yoruqluq volt taxtısığı edilip girgenge oxşaş, çıxargan tok köp hem yeterlik buludu. Tutuq güllərdeki nur naayda aciz buludu. Nur tən hərəkətçilərinin sani azlap ketkeçke, Ular çıkargan tok miqtari hava ocuk küllerinin üçtün bir gira toğru kildu. Hatta onun dünmü az buludu. Teğimi kızgarlıq şu ki yamğur yakanda yamğur suyu yoruqluq volt tahtısını yuyup, üstüdeki çan tozan, darak yopurmaqlarını tazılap, hava ocuk külleri onun hizmetiga teğimi paydalıq kildu. Hazır dördümüzden yoruqluq volt tekniksi bargan seri kaltıslışı batıdı. Nur naayta aciz bolgan keçkurunmu, o asta-asta tok çıqıralaydı. Ögze, kumluq, yol çıraqlarına orantılgan bu kök renglik kiçik tahtılar kuyaş energiyasını asta-asta kolumuzdaki çıraq nuri, tonglatqının soğuk havasıga aylandırıp, biznin kök asmanını qoğdışımızga yardan beridi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 11. günü Şembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçinin erdi kündüz gece Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayetinin janubidagi qismen rayonlarda azraq yomg'ir yağdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ert kündüz gece hava açık bulup, tövən temperatura 23 Celsius gradus, yukarı temperatura 36 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızdan asası məzmunlarını tanıştırmız.
1: Yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetekçilik qılaylı, tapşırıqını əst çın saxlap 15-ci bəş ildə cəsarət bilən alıqı ilgirləyli məxsus səhifimizdə buruşni əst çın saxlap, xalqını beytib Şincanlı ronaq tapdırışının yeni səhifisini yaxşı pütüş mavzuluq məxsus maqalını anıltımız.
2: Abdonum rayon yil 5-dən hazırgəcə yezi taş yolu qurulışına 5 milyard yuandan köprək məbləğ zəlib 1694 kilometr taş yolunu yeyəndən özgərtdi və yasırı.
1: Jongo Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu çəgirə alqıb məbləğ zəliş, məbləğ yürüştürüşünü qolaylaşdırış ıslahatı da yeni bözüşünü qolğı gəltirdi.
2: Abdonum rayondaki caylar yukarı temperatura sebebinden kelip çıkıdığan kelgün ve kurgakçılıktan ibaret işki hırızga bütün küş bilen taqabıl durmaqda.
1: Tonji Türküm'deki kölemleşken ademsiz yeni energiyelik mohit tazlıqı avtomobilleri Genç Vempu İxtisat Texnik Tərəqiyyat rayonu da işki kiriştirildi.
2: Yaxşımsız Nesirdin Əpendi namlıq klasik muzikliq serik teatri Ürümçi Şehirlik İttifaq Teatrxanısı da daimlaştırılıp muqum oynaldı.
1: Әмді қаверлер аналар.
2: Әмді, еңі идея арқылық ең мұсапіге етекчілік қылайлы. Тапшырғыны әсті чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білен алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин, Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылығыны тәбрихләш иығынада, ең дәвір, ең мұсапіда партияның бұрджи вә вәзіпсіні ішқашырыш, барлық Джонго Коммунистілердің ішеншіні чыңытып, давамлық көреш қылып, дәвір вә қалыққа 100 келелейдіған ең нәтижелеріні өзіксіз яртышыны тәләп қылыду дәп тәкілі. Abdonum rayondaki her derecelik partiya teşkilatları Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını yetekçi kılıp, cengivar kurgallık rolunu toluq cari kıldırdı. Partiya azaları sepnin aldığı meyip dadıl zimmisigi elip, emeli işlep, partiyanın siyasi evzelliki, teşkili evzellikini, yezi kentlerini güllendiriş, kesbinin derecesini üstürüş, ekologiyani qoğdaş, asasi katlamını idare kılıştan terakkiyat kuvvetige aylandırıp, xalqni beytip, Şincanlı ronaq taptırış. Xatırcam yaşap, xuşal xoram işleşinin yip yeni cevap kağızını Çegra rayon tüpürkağı yazdı. Çerçe nahiyelik borandın mudabiyeleniş, kum tizgilleş hizmet punktinin hizmetçisi Patigül Yasin, hizmettaşları bilen yakında, her günü pişgırım ısıqa karmay, Çerçe deryasının şarkı kırgıqıdaki kumni ekologiyelik tizgilleş punktiga berip, temitip suğri şilankısını bir mi bir tek jürüp, remont kılıp, kurup getken ziyanı uçturgan köçetlerini toluqlap tikip, kumluq çetirge 134 mamo yeşillikini köngül koyup koğdidi. Patigül Yasin mundaqdırı. Mən kompartiya əzazi. Hər vaqt səbnin aldırı meyəşim. Ən qiyin xizmətkə həmidin burun atlın eşim. Ən capalıq işini qilişim kerek. Partiya əzasılıq burçumni əsti çın saxlap, birinci səbdə izcil çın durup, köprək köçət tikib kum tizgiləymən. Bir kompartiya əzazi, bir bayraq. Bir bayraq tümelligən adəmni yetəkləydi. Təkli makan kumluqının çetini tosuş cengi cəriyanı da partiya əzaları qaya etiqatni müstəkkəmləşini konkret hərkidi də əməliyiləşdirib, hər millət amısını yetəkləb, təkli makan kumluqının çetidə 30 milyon modun artıq yeşillik bərpa qılıb, kum boranını tizgilləbli qalmay, təkli makan kumluqının çetidiki nahiyə şəhərlərdiki hər millət amısının yaşayış boşluqı, tərəqqiyyat boşluqını kengəytdi. Peyzvat nahiyəsi

0: vasıta yüzlenişke ilhamlandırış katarlık hikayeler arkalık çinlik, yakşılık, güzellik eksettirilgen. Bütün tiyatrda serik yadro kılınıp, Şincan'ın darvazlık, putuda dumbak oynatış, şayığa esiliş katarlık 20 neçü türlük kıyınlık derecesi yukarı alahide maharet toplanıp, şunun bilen birge, muqam, milletler nakşı usulü katarlık yerlik gayri maddi medeniyet mirasları amilleri yoğurulup, tamaşıbılarga Şincan'ın celipkarlıkını çökmü şekilde his kıldırıdı. Şendondan kelgen kiçik tamaşıbın Can Yüçi mundaqdiri. Bu serik bek kaltıs oynaldı. Seyirgerlik ve yıkımlık muzikalar mı varken bu oyunu bek yaktırıp kaldım. Bu klasik tiyatr 2009 yılı tuncu kettim oynalgan. Bu kettimki yakşımsız Nesirdin Efendi'nin derecesi umum yüzlük östürülüp, vekalik ritmi tanışılıp, sahne güzelliki boyunca körüş, anlaş ünümü östürülüp, alahide maharetlerini repetisiye kılışmı, tekmü huzurunuş karakterige iyi kılındı. Oyun bileti bahası 88 yuan'dan 178 yuan geçip oldu. Şanghaylık sayahatçı Suciye mundaqdiri. Mol Şincan tüsüge ige bu serik oyununu körüp, Şincan'ı düşengili, Şincan bilen tonuş kılıp oladıkken, intayın mənilikken.
1: Stansımız Xavri. Bahar Şamili kök yarını yeşillikı pürkide namlıq çoğun tiptiki icadi Naqşı Usullıq Tiyatır 7 ayının 9 günü Beijing Merkezi Milletler Naqşı Usul Ömüki Milletler Tiyatır Xansı'da oynaldı. Bu tiyatrda kök yar çöllikini kökerçi kuruluşu ark görünüş kılınıp, 6 bölek arkılık çöllikini bostallıkka aylandırışta köreş musabisi Naqşı Usul şekilde kaydı ihbadlengen. Usulluk tiyatrga milletler usulü, şehir diklamasiya kılış katarlık köp kıl sənət şekli yuğurulup, çökme şekildeki köp vasıtılık nur teknikisi maslaştırılıp, çöllikteki kumunu tizgilleş, su başlap şorunu çıkır vetiş, bağ ormancılıkını güllendiriş, ekologiyanı güllendirişten mükemmel yögümü resmi katlamı katlam namayan kılıngan. Beijinglik tamaşibin Ju Dawen balısını birle elip gelip gördü. O mındak dedi. Kişiler muşundak naçar şaraitim o bostallık berpa akıptı. Bu Naqşı Usullıq Tiyatır arkılık balılarga köreş iradesini çıngıtış, kıyıncılıktan korkmazlık terbiyesi bergili bolu diken. Usulluk tiyatr 2025 yılı 1. ayda Aksu şehirde Tunca Meydan oynaldı. Arkadan Şincan içi sırtıda 20 netçi meydan seyyarı oynalıp, tamaşibillerga kök yar rohinin devir küçü çökme his kıldırıldı. Aksu vilayetlik tarım Naqşı Usul Tiyatır ömekinin başlığı Gülyar Yemet mundaq dedi. Biz itibahlaşıp, can dikip ilişiş rohi arkılık, köpçilikini kol tutuşup algı ilgirleşke, casaret bilen can dikip ilişişi ilhamlandırıp, kök yarı çöllikini kökerçi kuruluşu okşaş, bundak tekimi köp yeşillik möcizlerini davamlık yarıçıka bekme intizar. Emdi Abdanım rayonumuzdaki 16 yerinin avar aydın məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 23'ten 36 celsiye gradus kçe. Altay'da hava bulutluk, temperatura 17'den 30 celsiye gradus kçe. Çöcek'te hava bulutluk, temperatura 19'den 35 celsiye gradus kçe. Olcu'da hava bulutluk, temperatura 20'den 35 celsiye gradus kçe. Bortala'da hava bulutluk, temperatura 20'den 36 celsiye gradus kçe. Karmay'da hava bulutluk, temperatura 26'den 37 celsiye gradus kçe. Kütünde hava bulutluk, temperatura 22'den 37 celsiye gradus kçe. Şihanz'da hava uçuk, temperatura 18'den 37 celsiye gradus kçe. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 22'den 38 celsiye gradus kçe. Kumul'da hava bulutluk, temperatura 22'den 36 celsiye gradus kçe. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 30'dan 43 celsiye gradus kçe. Korul'da hava bulutluk, temperatura 21'den 36 celsiye gradus kçe. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 20'den 35 celsiye gradus kçe. Atış'ta azırak yağmur yağdı, temperatura 23'den 33 celsiye gradus kçe. Kaşkar'da azırak yağmur yağdı, temperatura 22'den 34 celsiye gradus kçe. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 24'den 33 celsiye gradus kçe. Ürümçide hava uçuk, temperatura 23'den 36 celsiye gradus kçe boludu. Hörmətli radio dinləyicilər.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde otur başlangıç mektep okuyucuları yazlık tatilde kaysa meselelerge dikkat kılış gerek degen mesmunda toxtalımız. Yazlık tatil balalarının cismani ve ruhi cihetten aram aladığan ösüp getiliş üstüde izden adığan altın mezgiri. Lekin yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti, dem iliş, yemek içmek tenponsuzluğu, uzun vaqt öyde turuş, sırtta xavp xatar köpeyiş qatarlıq, köpkıl amillar koşulup, üçe yolu yokumluq kesili, seymizlik, vitamin D kemçil buluş, yırağını körelmezlik, psikikilik kaypiyat meselesi, kütülmegen zahımlanıştın ibaret altı çoğun sağlamlıq yoşurun xavpi asılla merkezlik körülüdü. Yazlık tatilini xuşal ötküzün, sağlamlıqni dem ilişka koyup bermen. Köpçilik, Cungo keselliklerinin olduğunu iliş, tizgilleş merkezi tarqatkan yazlık tatillik sağlamlıq əskertmesini yaxşı anlanla. Birinci, yemek içmek tazalıqı ötkülünü çın tutup, yaz pəsildə üçey yolu yokumluq keselliklerinin qatlıq aldığını iliş gerek. Yaz pəsildə yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti bakteriya ve viruslarının köpeyişin tezildidu. Üçey yolu asan yokumluğundan məzgilgi kirdu. Bunun içtide balalarda içti sürüş köp görülüdü. İçti sürüş devletimizdeki 5 yaştın töven balalarının yokumluk kesellik bilen ölüp geçişedeki işkinci çoğun kesellik sebebi bulup, asaslık kesellik payda kılığı cimen be noru virusi. Çağsısıman virus. Kesel payda kılıdığan çoğun üçey tayakçı bakteriyesi ve salmonella bakteriyesini öz içi alıdı. Ham ve soğuk yemeklerini istimal kılış, pakiz bulmağın su rayonu da su oynaş, yemek içmek tazılıqıga sel karış, öyde ham ve pişik yemeklerini aralaştırıp koyuş, üçey yolu yukumun işini keltürüp çıkırdıgan töt çoğun asaslıq sebep hesaplanıdı. İlmi qoğdunuş tedbirleri. Birinci, ölçemlik kol yuyuş, boyumlarını dezinfeksiyeleş hizmetini yakşı işleş, 7 qadamlik yuyuş usulini qattiq ijro qilish. Balalar tamoqdan

ve terettin keyin sırtta oynaganda küçük hayvanlar bilen uçraşkanda su oynagandın keyin çokum ikıvatkan süzük suda kol yüyüş suyuklukı koşup kol yüyüş. Astaydıl uğulaş 20 sekundin kem olmasılık gerek. Sırtkı çıkkanda yine de yüyüş acetsiz dezinfeksiyele suyunu ilibiliş. Parça kaçılangan yemekliklerini kol bilen tutmasılık gerek. Balalarının ıstakan, kaçkıçıllarını her günü kayıntıp ya ki dezinfeksiyeleş işkapıgı silip dezinfeksiyeleş. Yoğunluk oyuncuk, soluyo oyuncuklarını kararlık yuyup dezinfeksiyeleb, mikrop öltürüp virusunun uçuruşuş, tarqılış yollarını üzüp taşlaş gerek. İkinci, yaz külleri yemek içmekle tanışış. Aşkazan üç ayının gıdıklanışıdan saklanış. Amal bar, yol boyudaki soğuk say, parça kaçılangan muz içimlik, muzlatılgan ham deniz mahsulatlarını zetip almaslık. O ilide işiltildigan toğlatkuda rayonlarga ayırıp saklaş. Ham göz, tuxum, pişik yemekliklerini kararlık bölüp ayırış. Barlık göz ve tuxumni toluk kızıtıp pişiriş. Kayıntılmagan suni içmeslik, ham yemekliklerini yemeslik gerek. Özü uyutkan kıytık, parç kaçılangan, tuzlangan sayılar, nek meydanda kesilgen yeni meyveler, yukarı temperaturda asalla kesellik payda kılgıç bakteriyelerini payda kılıdu. Şuna yazlık tatil mezgilide az istimal kılış gerek. Aç korsak, ya ki lecini, ziyatı köp istimallı kılış, leci kesilini, kan şekeri tövellikini keltürüp çıkartış mümkün. Balalarının bir qeytimde lecini istimal kılışı 5 taldan eşip getmesin gerek. Şunun bilen bile mango qatarlık asan sezgürlüşü dağın meyvelerini istimal kılış xatırıge dikkat kılış gerek. Üçüncü, iç sürüşünü doğru bir tərəp kılış. Vaxtı da doktorğa görünüş, kəyinigi sörmeslik. Balanın yenik iç sürüp kalsa, aldı bilen içildiğin su toluklaş, tuzu bilen qeytimgi bölüp su toluklaş. Antibiyotik doğrularını halıganca içkizidigan işlerini kılmaslık. Eğer devamlık yukarı kısıtma, sudak iç sürüş. Suyduk miktarı körünerlik az yiyiş, köz çanıqı ultırışıp getiş, ruhi çüşkünlük katarlık susuzluğunuş alametleri körülse derhal doktorhanıga apırıp davalatış gerek. Norovirusi kol put ve iğizga əsvə çıkış kesili tarqalgan məzgilde amal var. Balalarını em itilgən öy içindeki köngül etiş meydanıga elib berişni azaytış. Kesel bolgan balını ailede ayırıp aram aldırış gerek. Bir yaş içindeki balalarga EV71 kol put iğiz vaksinisini əmləşini tamamlap, iğir kesel buluş xalbini önümlük tövəllətiş təklifi berilodu. İkinci, hareket bilen yemeklikni tengponlaştırıp, koş, baş kuruş, tizginleş. Yazlık tatilde balalarını semizlikten yırak kılış. Yazlık tatil balalarının beden iğirliğinin tez eşişindeki açıkışlık gözünek mezgili. Dem eğiliş mezgili de sırttaki hareketinin zor derecede azıyışı, elektronluk ekranını uzun vakit işletiş, köktat, meyvelerinin kubul kılınışı yeterlik bulmaslık balalarının beden iğirliğinin tez eşişideki üççon yadroluk sebep. Alakadar tekşürüp tetkik kılıştın məlum buluşca 60%'den artıq otura başlangıç mektep okuğucusunun kündülük hareket vakti sağlamlık ölçümüge yetmegen. Yazlık tatilde kündülük elektronluk məhsulatlarını işletken de devletinin tavsiye kılış ölçümünün eşip getken. İlmi qoğdunuş tedbirleri. Birinci, vaqt farqlandırıp sırtta çeniqip ilmi sotoluqlaş lazım. Çınq çüştiki yukarı temperaturluk optapka qaqılınış mezgilidin özün kaçırış. Balalarının her günü ettigen ve keşte sırtkı çıkıp hareket kılış vaqti 2 saatten kem bulması lazım. Rayon kilimatıga asasen velisipit miniş, piyade miniş, su üzüş qatarlıq hareketlerini tallısı buludu. Sotoluklaş üçün az miktarda köp qitim sotoluklaş prinsipida çıng turuş. Her 15 minutta 100 mililitr ilman su içiş. Bir qitimdala köp miktarda muzdak su içmeslik gerek. İkinci, ailede tamak kurulmasını yaxşılaş. Etken çay, yağda etildirip pişirilgan yemeklik, veymey tayyar yemeklik, köptürülgen uşaq yemeklik,

şeker tərkiblik içimliklerine setibiliş ve istimal kılışını azaytış. Her günü yeterlik miktarda yeni köktat, pesellik meyvelerini kubul kılışka kapaletlik kılış. Üç vaxt tamakını kararlık, normalık yeyiş, ziyade köp yap içmezlik, öyde yukarı energiyelik uşak yemeklerini besip koymaslık gerek.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programı arqalıq naqşı muzikinin sehri küçidin birlikte huzurlanış maqsadida mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana devamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz. Mən Riya Sachi Hamida Qayyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Su bolup aqtım namlıq naqşı bilan başlayımız. Yaqtırıp anlıqaysılar.

0: Бұлтыр кент ахалысының өттірші сат кірімі 20884 юенге етті. Бұның 63%-ні Шинмейдің қылынған кірім егіліри. Партияның күшілік рәхбәлігі де Шинжаңның намратлықтың құтылдырыш өткелге ұжым қылыш нәтижелеріні мұстәкемләш, кең айтшіні, езі кентлеріні гүлләндіріш білен үнімлік жепсілаштырыш 5 жылық өткінші мәзгелдігі вәзепсі муапәқиятлік орыланды. Жайлардығы асасы қатлан партия тәшкілатлары езі кентлеріні идары қылыш, езі игілікі білен саяхатчілікіні юғырыш, яшаш мұхитіні яқшылашыны сіжіл чоңқырлайштырып, амының кірміні көпәйтіш yollarını техму кеңайтты. 2025 yılı Şinjan boyunca ahalının ilk iki otrece kırım 32.881 yuengi yetip 6.14% aştı. Buna göre yezi ahalısının ilk iki otrece kırım 20.793 yuengi yetip 7.11% köpeydi. Namraslıktan kutulgan nahiyelerdeki yezi ahalısının ilk iki otrece kırım bir kadar tez eş altını davamlıq sakladı. Şinjan'daki her derecelik partiya teşkilatları baş şuji Xi Jinping'nin partiya kuruluşu arqılıq yetekleşini çoğunqırlaştırış, terakkiyat kuvvetini kuzgatış, xalqının bəxt saadetini aşırış digen samimi tapşırıqını əsli çın saxlap, siyasi əvzellik, teşkili əvzellikini sicil kəsibinin tipini özgertip, derecesini özdürüşünün küşlük kuvvetige aylandırdı. Куча ықтисад техника тараққият районыдегі Шинжан Юэнфэн тоқымчылық чәклік шіркті партия яжекісі партия құрылышы білен кәсіп зәнжірі бірләштүрілген юғырма тараққият әндізісіні ижади омымлайштұрып, партия тәшкілаты базысыны ішләп чықырыш бірінші сепігі өткеп, сейхларда партия кішік ғұрыпсіні даимлық құрып, өлчәмлік өзгеце партия құрылышы тәдбирі арқылық ішләп чықырыштығы боғымы халетіні бұзып тайшылап, Karxananın tərəqqiyyat yoşurun iqtidarını qozğatdı. Şirkət işxanısının müdiri Bəyli mundaqdırı. Partiya əzaları ülge iş orni, partiya əzaları məsuliyyət rayonu bərpa qılıb, iqriş seyxida tarab birləşmə işləb çıxırış, inçki yipnin üzülüb geçişini tizgiləş, köpxıl talanı oralaş iqriş yünər sənəti qatarlıq cəhətlərdiki texnikilik qiyin məsəlini bütün küş bilən həl qılıb, tərəqqiyyatının içki hərkətləndirgüç küçünü qozğatdıq. Partiya əzalarının avangardlıq bilən ülgü körsətib yetəkləşidə, karxanı xizmətçiləri iş ornıda yıldız tartıb, texniki cəhətdə ilgirlədi. Həm texniki yenilaşqa qatnaşdı, həm kəsb dərəcəsini östürüşdən mənpətləndi. Şirket hizmetçisi Zorgül Tursun mundaqdırı. Partiya əzaları qolmu-qol texnika maharət ögətdi. Kəmtərlik bilən texniki ögünüb partiyaya kiriş iltiması yazdım. 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da partiyanın umum yüzlük rəhbərlikidə çıngdırış və onu küçəydiş, cungucə zaman vilaşdırışını alğı sürüşünün tüp kapalıdı dəb oturğa qoyuldu. Şinjan yeni musabidə Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetekçi qilib, partiyaning umumyuzlik rahbarligida chiqib turib va uni kuchaytirib, xalq texmo rozi bo'ladigan hukumatni butun kuch bilan barpo qilib, Zhonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishni kuchlik kapolatga ega qilish uchun vazifa mas'uliyatini texmo yaxshi ado qilib, xalq uchun texmo yaxshi xizmat qilishni nishonladi.
1: Stansımız xəbəri. Şinjan bu yıl yezi taş yolunu yaxşılaş yeni növətlik hərəkətini çoğunqır yolu qoyub, yezi yol tovarını əlalaşdırdı, mükəmməlləşdirdi. Yıl 5-dən hazır qəcə yezi taş yolu quruluşuqa 5 milyard 80 milyon yuan məbləq siləb 1694 kilometr yol yasıdı və özgərdi. Avat nahiyəsi 5 eriq bazırının yezi taş yolunu özgərdiş 2026-cı illik türü pat ardı tamamlanıdı. Yolning darajasi o'stirilib, ilgirki tar, o'ng'il-do'ng'il qo'ni yo'l, tüp-düz, azoda qarmay yotqizilgan yo'lga o'zgartirilib, har qaysi kent guruhlarigacha uzartildi. Bash eriq baziri Boston kentining aholisi Yasin Turg'un mundaq dedi. Ilgiri paxta, meva toshishmi avarchilik edi. Hozir yo'lda cho'ng kichik avtomobillarning hammasi normal qatnay oladigan bo'lib, bek qulaylashib ketdi. Şimali Şinjan'ın her qaysı çayları yezi taş yolunu özgertip, süpitini östürüş hizmetini mas qadamda algı sürdü. Алтай шәһәре Еза таш юлының дәрәҗәсен өстүриш курылышын көп нуктадан таң кадамда канат яйдырды. Бу ел 65 километрдан артык Еза таш юлын ясап ва үзгәртеп, һәр тарафкә раван туташкан шәһәр Еза катнаш микро айлыныш торы барпа кылышны пиланлады. Алтай шәһәрлек катнаш транспорт идарәсе төр ишханасының кадры Джо Йонгшан мындахты. Bu yıl Yezı taş yolu kuruluşu türden ikini yolu koyup, cami 28 milyon 230 bin yen meblağ silip, köyrük, süngüç, remont kılış, bihaterlik müdafiyesi eslahalarının derecesini östürüş kuruluşlarına algı sürümüz. Şincan bu yıl Yezı taş yolu kuruluşuğa 11 milyar 200 milyon yen meblağ silip, 7 bin kilometre taş yolunu özgertip, ya ki yeniden yasap, amının sefer duygusu ve erişiş duygusunu sıcıl aşırışını pilaladı.
0: Stansımız Xavri. Jongo Kuruluş Bankası Korgas Şöbüsü yakında Şincan boyunca tuncu bulup, Erkin Soda Sınak rayonunun taşkı kariz gelişimi imzalaş, tızımlaş kesbini muvaffakiyetlik becerdi. Buna bilen, Jongo Şincan Erkin Soda Sınak rayonu da tızımgı ilingan pul muamele karhanılardan başka karhanılarının taşkı kariz gelişimi imzalaş, özgertiş, tızımlaş hukuki bankağı berilip, Erkin Soda Sınak rayonunun çegra halkıp meblağ seliş, meblağ yürüştürüşünü kolaylaştırış ıslahatı da yeni bösüş kolga keltirildi. Qorğas Asiya, Yevropa, Soda, Eşya, Ubrodi, Gruhi, Çeklik şirketinin kesipleri devlet içi sırtı deydi. Kesip köylümünün sicil kengiyişi bilen, karxana çeğra sırtıdaki tövən tənərxilik məbləğdən paydalanıp, ticaret Ubrodini toluqlaşqa ciddi ihtiyacı düşdi. İlgiri taşqı qarızni tızımlaş, təkşürüp təsdiqlaş tərtibi mürəkkəb idi. Kuruluş Bankası Qorğas şöbəsi bütün jarayanda udullaşıp mülazimət qılıb materialni təkşürüb bekitiş, sistemiga kirgizüş, xəvf xətərni təkşürüş qatarlıq bütün jarayanlıq xizmətlərini yuqori ünümdə tamamlab, karxanağa 802.100 yuan qarız bərdi. Şirket Partiya Komitetinin muavin şujesi baş direktor Fıncı əhval tonuşturub mındaqdırı. Bu siyaset çegra halkıp meblağ yürüştürüşümüzni zor derecede kolaylaştırdı. İlgiri çegra sırtıdan tüven tenarıklı qarız almakçı bulsak, pütkül tertibini tamamlaşka az digende 2-3 hizmet günü kitetti. Bugünkü günde birli orunda beceriş işgı açtı. Devlet Taşkı Pervot Başkuruş İdarisi Şincan Şöbesi Taşkı Pervot sahəsirgi beriş, başkuruş, mulazimət qiliş ıslahatını sicil çoğunqırlaşdırış üçün 2026 yılı 5. ayda Jongo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonadaki bankalarda pul muamilə karxanılardan başqa karxanılarının taşkı qarız gelişimi imzalışı özgertişini tızımlaş kəsbini yolğa qoyuş təpsili qaydısını besip tarqatdı. Təpsili qaydigə asasən, Erkin Soda Sınaq rayonadaki qaydigə uyğun ticaret qılıvatqan pul muamilə karxanılardan başqa karxanılar taşqı perivot kəsbi becerişi bekitilgən bankıqa bivasta verib, taşqı qarız kelişimi imzalaş, hesabat etiş, həm də perivotni ayrı başlaş kəsbini beceriş imkan etigə igib oldu. Təpsili qaydada kolaylaşdırış bilən xəvib xətərinin aldını eliş, tizgilləşkə tən əhmiyyət berişdə çıng durulub, banka aparatlardan iştin burun, işcəriyanda, iştin keyin bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruş mexanizmi ornatıb, çeqra halqıb məbləq yürüştürüşünün bir xətər tizgilliklə boladığan bolışıqa həqiqi kapalətlik qiliş tələb qilindi. Devlet Taşkı Pervot Başkuruş İdarisi Şincan Şöbesi Taşkı Pervot Başkarmasının muavin başlığı Gou Peng mundaqdırı. Karxanılar bivasta bankağı berip tızımlatısı boludu. Taşkı qarız məxsus hesabatıqa məbləq kirgüzüş həm işiltişini hazır torda becerişini işqa aşırdıq.
1: Stansımız muhbirleri Gou Peng Hui Yangzhou xəbər qılıdı. 2026 yıllık yaz pəsillik memleketlik kömür Saudi Ermenkisinin Şarkı Cungar Kumuldiki iki meydan kömürçilik məxsus meydan pahaliydi tünögün ürümçide ötkizildi. Şarkı Cungar İxtisat Texniki Tərəqiyyat rayonu da memleket boyuca kölümü ən çoğun, qezi şaraiti ən yaxşı zamani vilaşqan təyyar kömürlik ba. Mölçərləngən kömür zapısı 390 milyard tonnu bulub, bütün memleketinin 7%-ni igiləydi. Növətdə 14 zamani vilaşqan kömür kan qurulub, umumi məhsulat miqdarı 260 milyon tonluq yetdi. Sharqi Jo'ngar iqtisod texnika taraqqiyot rayoni boshqurish komiteti partiya xizmati komitetining a'zosi boshqurish komitetining muavin mudiri Wang Dongshang bu qitimqi faoliyatda ishlab chiqarish toshish setish oborotidagi to'siq nuqtalar ravonlashtirilib ko'mirni sirtqi setish yo'llari kengaytilibli qolmay yana kasb zanjirini uzartish nishonlanib yeshil ko'mir ximiya sanoati aql kan jabduqlari qatorliq turlarning makallishqi nishonliq jalb qilinganligini tonishtirib mundoq dedi Tömür yol, taş yol qatarlıq əşya obrota karxalları bilən təşəbbüskarlıq bilən udullışıb, toşuş küçünə bir tutaş tənşib, toşuş layihəsini əlalaşdırıb, kömürünü sırtqı toşuşdiki qiyin məsillərini əqiqi əl qılıb, umumizlik sırtqı toşuş önümünü östürdük. Yəni, bu meydan pahaliyyətdən paydılınıb, mütəxəssislər, aqıllar ambiri, Sahə başlamçılarının baylıqını qobul qılıb, yeşil kömür ximiya sanati, aqıl kancabduqları, kömürçilikdiki qatdıq taşlandıqlardan aylanma paydılınışqı oxşaş bu xil əla süpətlik kəsb zənciri türlərini şərqi cungarğı makallışqı cəlib qıldıq. Qumul kömürçilik tərəqiyyatı yığını məxsus meydan paliyyətigə məmliket boyunca kömürçilik kəsb zəncirinin yuqarı tövən iqnidiki təxminən 270 karxana, 470-dən artıq vəkil qatnaşdı. Nəx meydanda 12 türlük həmkarlıq kelişimi imzalandı. Bunun içində Ningxia, Shi Zuishan şəhri, Qumul şəhri bilən 10 milyon tonni kömür bilən uzaq müddət təminləş kelişimi bilən 1000 tokluq avtomobil toşuş birləşdirilgən həmkarlıq ramk kelişimi imzaldı. Ningxia, Jishu əşya obroti çəklik şirkətinin baş müdiri Yan Gang muxbirğa Qərbi şimalının tövən bahalıq elektr energiya əvzəlikidən paydalanğanda əşya obroti tənnərxini tövəllitib, uzaqdan buyan saxlınıb kelivatqan toşuş küçi boğma altını buzub daşlıqlı bolduğanlıqını tonuşdurub mındaq dedi. İhtiyacımız izcil eşivatıdı. Toqliq avtomobilning ishiltilishi Xinjiangning ko'mirini Shi Zuishan shahriga kirgizish jarayonida tannarxni 30% tavallitaladi. G'arbiy shimolning tuvan tannarxliq tok bahosidan foydalanib, Qumul nomdan Shi Zuishangacha bo'lgan elektr stansiyasi qurilishiga turtki bo'lib, o'lka olqigan toqliq avtomobil tijoratini yo'lga qo'yamiz. Kelgusi 2 yilda 1000 tokliq avtomobil setib olib, shimoliy liniya cho'ng yo'li barpo qilib, toshish iqtidorini 10 million tonnadan ko'prakka yetkazmoqchi bo'lyapmiz.
0: Stansiyamiz xavri. Avtonom rayonning har qaysi joylaridagi dehqonlar bug'doyni yig'ib olgandan keyin engizga aptob beras, dodur qatorliq ziroatlarni terib, bir etizdan qo'sh hosil elish, fasl atlab engizga terish andizasi orqali ommaning kirimini ko'paytirish yo'llarini kengaytdi. Avat nahiyasining tam to'g'riq bozori Lapa kentida endila bug'doy yig'ib olingan etizga siyalki bilan aptob beras terilib, sulyov yopuq yepish, temitib sug'urish shlangisi yotqizish, urug' selish, ko'mish qatorliq ish tartiblari bir qatimdila tamomlandi. Dehqonlar siyalkiga egishib, qir yuzini charlab, urug' chechilib qilish, qir uzilib qilish, puxti ko'mmaslik qatorliq masalalarni bayqisa, vaqtida odam kuchi bilan tuziri. Kent ahalisi Musa Anwar bu yil 250 mo engizga aptob beras terishni planladi. U mundaq dedi. Bir pasillik ziraatni ko'p terisak, bir ulush amaliy kirim ko'p bo'ladi. Aptob berasning keyingi etiz parvishi kevaz qunoqqa qaraganda ko'p oson. Odam kuchi selinmasi texmo oz. Көніс нахиясы Шингаң базыры Ашыл кенті ахалылары бұғдайны орып болғандын кейін еңізға дадур теріді. Көнес нахиялік езі игілікі, езі идарысы, езі игілік техникісіні ұмымлаштырыш пунктінің ұмымлаштырыш тәтқиқатшысы Лю Юн Шау, бұл ел нахия бойынша еңізгі терілген көлемнің 35 мың моға етіші мөлшерленгенлігі. Бұның ішіде дадыр 22 мың моға еткенлігіні тоныштырып мұндақтыры. Күзгі бұғдай білен еңізға зыра әт теріш бірләшкен бір елда ішкі қетім хосыл еліш әндізісі дә, оқшыш бір парчы ердін бір елда қош пайды ярытып, әм ашлық ішләп чықырышны мұқымлаш тұрғылы, әм дихқаларның кіріміні көпәйтіш елінің кенайткілі болады. Дөрбілдің нахиясының Маралсу базардегі 840 мо юқыр өлчемлік тәжірібі етізіда күзгі бұғдай силос қонықы, Көктат бірләшкен әндізі бойынша теріліп, күзгі бұғдайны орып болғандың кейін силос қонығы bəzəy, lobo qatarlıq yemxəşə qılınadığan otçöp və köktatlarını teriş yoçıqsız cipsilaşdırılıyım.

0: Ayrlandning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilada o'sib yetilgan har millat o'g'il qiz radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shinjangning har qaysi joylardagi ma'arif idoralariga orqa-orqadan o'quvchilarning ota-onalariga yozilgan xatni e'lon qilib, oila bilan maktab moslashib, bexatarlik mudofiya sepini mustahkamlab, bolalarning o'sib yetilishini o'rtaq qo'g'dashni tashabbus qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Oqsu viloyatida bu yil Shanganing a'lo sifatlik jing xatlik tomg'i e'tirof nomasiga erishgan turdan 4 yangidan ko'payganligini tanishtiramiz.
2: Yarqin ism sahifimizda mamlakat bo'yicha munavvar partiya ishlari xizmatchisi Tohir Mejitni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution aboneciler terminalında maskadende anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıkla buludu.
0: Şinjang'daki yenilikler.
1: Shinjang yaxshi joy mening 6-yim temasidagi Altay viloyatining 2026 yillik madaniyat sayohat yo'g'rimi taraqqiyotini tanishtirish ham ko'rak faoliyati yaqinda Jangye shahri Ganjo Fuchengda o'tkazildi. Faoliyat maydonida jaranglik va yiqimliq dumbura, qobuz qatorliq an'anaviy chalg'ular oldi bilan yangrab naq maydon kayfiyatini ko'zi yumib ochquchi jonlantirdi. Altay'nın güzelliki namlıq naqşı usul muğluq, çoğkır hissiyatlıq bulup, canlıq süratləş, təsirlik naqşı sadası arqılıq Altay'nın qarlıq dağ, yaylaq, derya köllə girəlişib kətkən güzel mənzirisi süratləb berildi. Qamçı oynatıp naqşı eytiş namlıq usul cüşkün orundulup, cəsur usul hərəkəti arqılıq Altay'nın örüp adətləri toluq nama yankılındı. Nadir ko'raklar shu joydagi nurg'un shahar aholisi sirtdan kelgan sayyohchilarni qadamini to'xtatib ko'rishga jalb qildi. Jangye shahrining aholisi Tauxing mundoq dedi. Faoliyat kishini to'limi hayajonlantirdi ekan. Har bir nomor quyuq Shinjang xosligiga ega bo'lgachqa yaylaq ko'l, qor muz manzarasi ko'z oldimizda turgandekla bilindi. Bu qitimqi faoliyatni Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati, Gansu o'lkalik madaniyat va sayohat nazorati bosh bo'lib o'tkazgan. Avtonom rayonlik madaniyat saroyi, Gansu o'lkalik madaniyat saroyi, Altay viloyatlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi, Jangye shahrlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi o'tkazishni ustiga olgan. O'yin orliqida Altay viloyatining madaniyat sayohat tanishtirg'uchisi sahnaga chiqib, sayohat maxsus temasidagi tanishtirishni qanot yoydirib, qanas, ko'k to'qay hamda to'rt fasl va qormuz sayohati qatorliq a'lo sifatlik madaniyat sayohat boyliqlarini har taraflama tushuntirib, savollarga javob berish, ham turtki bo'lish xalqisini mos qadamda yo'lga qo'yib, Altaydagi har qaysi cho'ng manzara rayonlarining kirish belti, madaniyat ijodiyati qatorliq o'zgacha sovg'atlarni haqsiz sovg'a qildi. Jangye shahrining aholisi Wangyan mundoq dedi. Qozoq millatining qo'lda yasalgan g'ayriy moddiy madaniyat miroslarini ko'rib, nihoyatda xush bo'ldim. Yana ham turtki bo'lishga qatnashib, balamga nafis bosh beziki ilib berdim. Bak chiroyli ekan. Ganjo Fuchun sayohat istirohat ko'cha rayoni Jangye shahridagi yadroliq madaniyat sayohat taqa o'rni. Bu qitim Altay madaniyat sayohat o'miki Altaydagi qorliq tog' yaylaq manzarasi shu joyning urf odat madaniyatini xishik xaridoriga elib berib Shinjang bilan Gansu ikki joyning madaniyatini o'zaro tutashtiradigan sayohatchilar manbasini o'zaro yetkazadigan almashtirish ko'riki barpo qildi.
2: Bu yil Bugur oq o'rkining avatish yetkazish kasb miqdori 2 million 56 000 parchaga

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçına, bu sahipimizde Şincan'ın her kaysi caylarıdaki mağarip idarları arka arkadan okuguçlarının ata anılırgı gezilgın hedni ilan kılıp, aile bilen mektep maslaşıp, bihaterlik müdafiye sepini müstehkemle balılarının üsp yetilişini ortak koğdaşını teşebbüs kılgallıkı doğrusu da sözler birimiz.
1: Bu haftadan başlap Şincan'ın her kaysi caylarıdaki uttur başlangıç mektepler yazlık tatil mezgilige kadem koydu. Caylardaki ma'arif idaraları okuguçularının tatilini tinç, sağlam, menelik ötküzüşüge hakiki kapaletlik kılış üçün arka arkadan okuguçularının ata anılarına yazılgan hatni ilan kılıp, aile bilen mektep maslaşıp, bihaterlik müdafiye sepini müstehkemlep, balalarının ösüp yetilişini ortak kogdaşını teşebbüs kıldı.
0: Bihaterlik demeliş mezgeledeki turmuşta muhiminin muhimi. Yaz pesli suludu tuncuqıp geliş köp yüz berilgan mezgil. Caylardaki mağarip idarları, ata anılarının balılarga suda tuncuqıp gelişinin aldını eliş bihaterlik terbiyesini küçeytip, balılardan öz aldığı su üzmeslik, öz meylice başkala bilen bile su üzmeslik, ata anısı ya ki oqtuqtisi yeteklimigen ahvalda su üzmeslik katarlık, altını kılmaslık prinsipi rayi kılışını katlık talep kılış. Eğer hemrahları suğu çöküp gelse derhal yukarı avazda kutkuzuşun talep kılıp çoğunladın yardım soraşını eskertti.
1: Cismani ve ruhi cehettin köngül bölüp, meşgulat ve dem ilişini muvapık uğrullaştırış lazım. Ürümçi şehirlik ma'arif idarisi ata anılarga dem eliş mezgilden paydalanıp köprek yukarı sıfatlik hemrah bulup dala hareketi, aile işleri, ata anılar bilen balılar bile okuş katarlık şekillerde balılarının yürek sadasını anlıp illik inak aile keyfiyatını yaratış. Ata anılarını beraber hürmet kılıç pozisyası bilen, balılar bilen fikir almıştırışka ilhamlandırıp, balılarını keyfiyatını perklendiriş ve ihbadeleşke, kıyınçılıkka birlikte yüzülünüşke yeteklep, aktif, ümit bara ruhi halet yetildiriş teklifi verdi.
0: Engek bilen dem ilişini birleştiriş, yakşı adet yetildiriş zörür. Köplügen caydaki mağarip idarları hatta ata anılığa balılarının ders besimini karı kulaçı aşırı vetmeslik. Mektep sırtıdaki türlük aparatla hem şahslanın havalılık başkuruş karaş, suallığa cevap veriş, yetekçilik kılış, terbiyeleş, meslehetçilik namını kanat yaydırgan, belgelimi kılap pen türüdeki toluklaş derslerge katlaştırmaslık. Balılarının tatil mezgeledeki turmuşunu ilmi pilallap meşgulat ve dem elişini başkuruş. Yakşı adet yetildiriş, dala hareketi ve cismani, ruhi sağlamlığa ehmiyet verip, belgelemeyi kılap terbiyeleştin, teşebbüskarlık bilen yırak duruşunu eskertti.

Gucci yasalması, koşumçu materyal yok, şekli kapsol, içindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temizsel çüçümel, asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel putteyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldır. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yükselivatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde Aksu vilayetinde bu yıl Şanganın ala süpet, cinhatlik tamğı itiraf namısına erişken türdün töti yeniden köpeğe geldiğini tanıştırırız.
1: Bu yıl kirgenden bu yan Aksu vilayetinde Şanganın ala süpet, cinhatlik tamğı itiraf namısına erişken türdün töti yeniden köpeyip, vilayet boyunca Şanganın ala süpet, cinhatlik tamğı itiraf namısına erişken tür 14'ke yetti.
0: Dikkat kılışkı erzidiğini Aksu vilayetinde bu yıl yeniden köpeytilgen bu tört türlük Şanganın ala süpet cinhatlik tamğı itiraf namısının hemisige şücaylığı kölümü en çoğun dikkançılık, çağrıçılık, bütün kesip zencirlik, devlet illikedeki karhana, Şincan Hongçipo dikkançılık, çağrıçılık, meblağ siliş terakket kuruhi çeklik mesuliyet şirketi erişti. Bunun içinde Hongçipo dikkançılık çarovçılık meblağ siliş guruhi karmakadaki balı şirket Şincan Hongçipo yezi igilik terakket guruhi çeklik şirketinin yadroluk mesulatı Hongçipo alması bu yıl 3. ayda Şanganın ala süpet cinhatlik tamğı itiraf namısına erişti. Hongçipo dikkançılık çarovçılık meblağ siliş guruhi karmakadaki balı şirket Şincan Tianshan Shenmu yemeklik sanayeti çeklik mesuliyet şirketinin Aksu yanıkı koyuldurulgan almış şerbeti Aksu çilini bu yıl 4. 5. 6. aylada ayrım halda Şanganın ala süpet cinhatlik tamğı itiraf namısına erişti.
1: Şanganın ala süpet cinhatlik tamğı itiraf namısını

0: Siyangang ölçem ve tekşürüp bekitiş merkezi tarkıtıdı. Bu itirapname kattık ölçem ve süpet tekşürüşünü asas kılgan bolğaçka, halkara pazarda nahayta nopuzluk. İstimalçılarının yemeklik bexaterliki ve süpetini ölçeydiğen muhim işen çikörset güç.
1: Hongchipo dehqonchilik va chorvachilik mablag' silish guruhi partiya komitetining shujisi bosh mudiri Wang Wenbin mundaq dedi. Mahsulot e'tirofnomasi mahsulotning alohida o'lcham va talabga mos keladiganligini e'tirof qilganlik. Bu iste'molchilarning mahsulotga bo'lgan ishonchini kuchaytirib, shu orqali markaning bozor raqobat kuchini oshirdi. Hongchipo dehqonchilik chorvachilik mablag' silish guruhining texnik ko'p o'zgichi yezi egilik mahsulotlari Shanganing a'lo sifat jing xatlik tamg'i e'tirofnomasidan o'tdi. Bu bizning yezi egilik kasb zanjirini cho'nqur yetildirib, yashil taraqqiyot ideyasida chiqin turishimizdagi gavdalik natijalarni to'liq isbotladi. Shundaqla Oqsu viloyatimizning yezi egilikini kasblashtirish darajasining sijil yuqori ko'tarilganligiga guvoh bo'ldi.
0: Hongchipo dehqonchilik chorvachilik mablag' silish guruhi o'zgacha dehqonchilik chorvachilik kasbini cho'nqur taraqqiy qildirib, Hongchipo olimisini asoslik marka. Simo Jiapin Tianshan Shenmo ni ikki cho'ng tarmoq marka qilib, yezi egilik mahsulotlarini terish, chorva, uy qushlari boqmachiligi Meyve çivilerini inçikip şıklaş, ambarda saklaş eşya o boğruldu. Bazar ticareti katarlık tütkül kesip zancırını kapladı. Aksu vilayeti özgüce tabii şaraiti, mükemmel kesip sistemisi ve güçlük tekniki terkige tayinip bir hatar, Allah süpetlik, yeşil, yukarı teknikilik özgüce dehkancılık, çarabıçılık mahsulatları sepini tırışıp berpa kılıp, yezi kentlerini güllendiriş ve kesip dereçisini östürüşke küç koştu.
1: Aksu vilayeti evzel su, tuprak, yorukluk, sıklık baylıkı tayinip özgüce evzel nurgun Allah süpetlik, yezi igilik mahsulatlarını barlıkı keltirdi. Aqsu viloyatidagi bazar nazorat qilish boshqaruv tarmoqlari oz bo'lmagan a'lo sifatli mahsulotlarga kishilarning nazari tushmaslikdek qiyin masalani hal qilish uchun yaqinqi yillardan buyon Shinjang o'lcham tekshirish mahsulotlarni tekshirish o'lchash e'tirofnomasi chaklik shirkati bilan faol moslashib sifat e'tirofnomasi xizmatining sifati va unumini davomli o'stirdi. Nöbette şu caydaki Şangang'ın ala süpet cın xatlik tamğı itiraf namısı'nı erişken mesulat sani Abdülüm Rayın boyunca aldıngı Katar'da turdi.
0: Qandaq qılganda Aqsu'nun yaxşı mahsulatlarını teximu yiraqqa, teximu muqim yetkizgili buludu? Aqsu vilayetlik bazar nazaret qilish başqurish idarisi ölçem bölümünün başlıqı Jiang Wenwu Nın tonuşturuşça, Aqsu vilayetlik bazar nazaret qilish başqurish idarisi davamlıq aldığı ötüp mulazimet qilip, dəl cayda küç qoşup, özgüce yezi iyigilik məhsulatlarını işləp çıqırış, ticaret qilish asası gəvdəllərini Siyangangın əla süpət, cın xətlik tamqı itirap namısını təşəbbüskarlıq bilən iltimas qilishqa sistemilik yetəkligen. Bu itirap namının xilqarada öz ara itirap qilinish, Ammevi işençlikliki küşlük buluş evzellikige dayanıp, kattık süpet ölçüme arkalık karhanlarını terikçılıkını başkuruş tizgilleş. İnçke pişiklaş, menbesini sürüştürüp başkuruş bütün zencerini ölçemleştiriş kuruluşunu mükemmelleştirişge yetekleb, süpetlik markanın çet elgi çıkışıdaki kemtüklüklerine doluqlağın. Bu idare bunundan keyin Siyangangın Allah süpet cın xetlik tamqı itirap namısını alahide yezi iyigilik mahsulatlarının Siyangang avminğa kirişi. Dünyaya kengay tişidiki xalqaralıq yol xeyt qilip şu cayının Allah süpetlik yezi iyigilik alahide mahsulatlarının porttın paydalınıp çet elgi çıkışı. Çet ellerge setilişiğe türtkü bulup, has yezi iyigilik kesiplerinin süpütünü östürüp, dereçisini aşırışka küç koşu diken.
2: İh, anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitikini oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi Tahir Mecit'ni tanıştırımız. 7 ayının 1. günü Beijing Halk Sarayı'da Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını tebrikleş faaliyeti tantanalık ötküzüldü. Bu tantanalık faaliyette şundakla bu peytte Kuchash şehirlik Gun'an İdarisi Partiya Komitetinin muavin şucisi Cengvi Tahir Mecit memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi şeref guvaht namısını tavşuru verip kalbide tıl bilen tesvirligisiz hayacan ve iptiharlık urgudi.
1: Tahir Mecit'nin sakçı hizmeti bilen şoğullanı vatkınıga 21 yıl, partiya stajıga 18 yıl buldu. O memleketlik Gun'an sistemisindeki ikinci derecelik kahraman namunicidin memleket boyunca halk razı bolgan memuri gıcı. Yana bugünkü günde partiya kuruluşu hizmetini cinayetge zerbe birişinin birinci sepige, ammığa mulazimet kılışının en oldun kısepige sındırış gıcı, partiya bayrağını sakçı gazarımızda da egiz cevlan kıldırdı.
0: Tahir Mecit 2005 yılı sakçı bulup, asası katlam sakçı hanısı da halk sakçısı. 2020 yılı Uşturupan Nayelik Gun'an İdarisi Partiya Komitetinin muavin şucisi, Cengvey. 2023 yılı 6. ayda Kuchashaharlik Gun'an İdarisi Partiya Komitetinin muavin şucisi, Cengvey boldu.
1: Delo, kançalik kıyın buluşçudun kat'i nazar herkes bas geçmeyimiz. Biz çokum halk amımızga cevap verişimiz gerek. Bu Tahir Mecit daim iğizden düşürmeydiğen söz.
0: 2000 yılı Uşturpan nahiyesi de iki asaslık cinayet kumandarı keçip keçiştek enzi yüzberdi. Abdülmuraylık Gun'an nazareti bu diloga viviski esp heydekçilik kıldı. Uşturpan Gun'an hadımlarının kalbini besip durgan bu koram taşını keyin Tahir Mecit koluğa aldı. 17 yılda məxsus dilo qrupsidiki xadımla nəçik etim almaşqan bolsumu Tahir Mecit əzəldən vazgeçmedi. 2017 yılının 5-də o cinayet kumandarı yoşurunğan cayının yip uçunu tepib rətləb, təşəbbüskarlıq bilən ıltımas qılıb, şıvırğan, qarğı qarımay, optimobil bilən 15 saatki yakın uzun yol yürüb, yana o da 3 keçe kündüz saqlab, ahiri keçib yürgününə 17 yıl bolğan cinayet kumandarını qolğa düşürdü.
1: O, məxsus delo qrupsida partiya əzaları başdan axır aldıdı minişta çıngdırıb, əməli cəngdə qoşunnın partiya velikini tavladı.
0: O, Kuchash şəhərlik Gun'an idarısının cıngveyi bolğandinkin bu sadıqlıq tərbiyəsini partiya quruluşu məsuliyyət tüzümüge kirgüzüb, bir yaçayka bir markı bərpa qilişini qanat yaydırıştək bir yürüş usulunu tüzümləşdirdi. 88 özgüçü əndizini bərpa qılıb, Aqsu vilayəti də aldı bilən saqçı işləri işxanısıdakı partiya əzaları, xalqı qolaylıq saqçı işləri punkti partiya yaçikisinin ibarət ikkini umumüzü qaplaşını işqə aşurdu.
1: Cinayətkə zərbə berişinin ən aldın qəsibədə Tahir Mecit işxanını ailədə bildi. Səhər saat 3-dəki çıraq nuru da onun üstəlgə eynişkini içə bütün diqqəti bilən öküm qılıbatqan simasını görgülü buludu. O, kollektivni yetəkləb deloğa çetişlik 100-dən artıq adəmni ərətləb çıxıb nəçə 10 çoğun deloğunu paş qıldı.
0: 2007 yılı 9-cı ayda çarıvçılıq rayonudaki bir çarıvçının 30 koyu uğurlandı. Tahir Mecit deloğunu tapşırıb alğan dinkin yukarı avazda. Çarva, çarvıçlarının ceni, bu bir çoğun eş dedi. Tağlık rayındaki keştiki soğuk canının ötetti. Ola yoldan ezip hem çarçıdı hem korsuka açtı. Tahir Mecit bundak dedi. Koylanı tapalmasak, Adem'ni tutalmasak, bizden kaytıp ketkidek yüzümüz bulmaydı dedi. Kayser irade ve mol tecrübeye tayınıp ula tağda 3 keçi kündüz koğulap cinayet kumandarını ahırı kolgu çürdü. 30 koyunun hemisi kaytırıp gelindi. Çarıvçı onun tonlap ketken kollarını çın sıkıp közge sık yaş aldı.
1: 2021 yılı 8. ayda Tahir Mecit çarıvçılık rayonunu ziyaret kılıvatkanda. Çarıvçı Ba XX ciddi yardım soradı. Onun 9 yaşlık oğlunun tağda yokap yetkinige 6 saatten aşkın eri. Tahir derhal sakçı ve ammını teşkillep 25 kilometr dairdeki tağlık rayonda tor yeyip izdep kutkuzuşunu kanat yaydırdı. O en aldı demeyip tağ yolunun oğul donğul buluşuğa karmay, toxtumay balının ismini çakırıp mandı. 5 saatten keyin bir çet tağ cılgısı da yarılangan balı tepildi.
0: Tahir Mecit'nin kollektifini yetekleşte tüzüm ve hakiki hissiyatın ibaret işkil en güç tariba. O, Kuşaş Herlik Gun'an idarısı da vazife ödegenden buyan dikkatini işkilip netice yaratıştın ibaret birinci muhim vazifeyi merkezleştirip, kılıdığını kılmaydıgan, kaide tertip boyunca iş kılmaydıgan kadırlarını mahsus tüzeşine çoğunkurlaştırıp, körünerlik ünümge erişti. Tahir Mecit asası katlam yönelişi de çığın turup, sakçı hanedeki sakçı küşünün nispetini östürüşkü türütkü bulup, yukur sapalık sakçı işleri ıhtısaslıklarını terbiyeleş 3 yıllık planını emeleleştirip, stajgı karıp retke turuğuzuşunu buzup taşlap, benzinin yaş kurulumusunu elalaştırıp, koşunun umumi cengivarlıkı ve uyuşuş küşünü görünerlik yukarı götürdü. Emeli netelisi gevdilik bulgan bir türküm asası katlam halk sakçıları östürüldü. İlgiri kiyin neticesi gevdilik bolgan yaş halık sakçısı Duvey, Aksu vilayeti boyunca ilgar hizmetçi Mahmut Tursun Katarlık ilgar tıpla barlıkı geldi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, emdi Abdunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anıdığımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21'den 32 seltsiye gradus kuşa. Altay'da hava bulutluk, temperatura 15'den 30 seltsiye gradus kuşa. Çöçek'te hava bulutluk, temperatura 18'den 34 seltsiye gradus kuşa. Gulcu'da hava bulutluk, temperatura 20'den 34 seltsiye gradus kuşa. Bortala'da hava bulutluk, temperatura 21'den 34 seltsiye gradus kuşa. Karamay'da hava bulutluk, temperatura 26'den 37 seltsiye gradus kuşa. Kütün'de hava bulutluk, temperatura 24'den 36 seltsiye gradus kuşa. Şihenzide hava bulutluk, temperatura 17'den 36 seltsiye gradus kuşa. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 21'den 34 seltsiye gradus kuşa. Kumul'da hava bulutluk, temperatura 20'den 32 seltsiye gradus kuşa. Turpan'da hava tutuk, temperatura 29'den 41 seltsiye gradus kuşa. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 22'den 34 seltsiye gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21'den 35 seltsiye gradus kuşa. Atış'da hava bulutluk, temperatura 21'den 34 seltsiye gradus kuşa. Kaşgar'da azırak yağmur yağıdı, temperatura 23'den 35 seltsiye gradus kuşa. Xotan'da hava tutuk, temperatura 22'den 35 seltsiye gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 21'den 32 seltsiye gradus kuşa boludu, 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailem programması boyunca anı tişbeduk, yaktırıp anlıkçılığına rahmet. Sılışıtın abonucular terminalını çürsanla, tekimi köp mezmulladın, haberdar bol Allah'ı silah.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programısını anlayışlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüfendiki mezmurları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Atış şehirde yazlık açlık seti veriliş başlandı. Karakaş nahiyyesinin Tohula yezisi, Hongguang kentideki tavuzlar Hoten şehirdeki çoğun tüpteki soğudu saray talla bazarlarda setildi degen mesmullarını dekitinler kısınımız.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde çerçen aylık borundu mudab yeniliş kurumlu tizgirleş hizmet punktinin hizmetçisi Patül Yasin kumlukka 170 bin tüpten art köç ettikti. 1908 kişi 121 tüvendeki 90 yıllarda doğulan yanıcı dekkan Yejir Çiang öz yazısını yıl startıp dekkaların kırmını aşırışlığı yardım verdi degen mezmunlar dekkanladı buludu.
1: Yazı ilgili ki yasa dekkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde Mekt Nahiyyası'nın tuncu nöbetlik yazı kent dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksı başlandı Katarlı uçurlarını anlatımız.
0: Radyo Amı Uçuna Programın Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı usulü şitin abunçlar terimini aldığımız kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmalarıdı bu olsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Радионың ұқушылар. Нөбетте ат шәрді язлық ашлық сетивіліш ашқұшылық басқұшқы кірді. Алтын чайның ақырдың бұян бүті шәрдіге төт язлық ашлық сетивіліш бұнкетеді арқа-арқыдың ашлық сетивілініп, сетивіліш қызметі омым езілік қанат яйдыр олды. Бүгінкі гүлін ұватқан ез кәнтілерге назары сәйіпімізі көпчілікке алты шәрдіге дейқаларының бәс-бәсті ашлық сетіватқалық тоғырсыз сөзләп беріміз.
1: Yatın çayının beşiğinde Atuş şehri Feng Shou Aşlık Yağ Setibiliş Setiş Çeklik Mesuliyet Şirketi Azak Aşlık Punkti'de Lık Buğday Kaçılanğan Toşuş Abdumobilleri Tertiplik Tizilip Öcret Boyece Punkti'ye girdi. Hizmetçi adımlar öz mesuliyetini ada kılıp su terkibini tekşürüş, arlaşma maddelerini taskap tekşürüş, gırgı selip iğirliğini ölçeş, tizimlap, ambarğı kırgızış qatarlıq ölçemleşken tertiplerge qattıq əməl kılıp, bütün jeryanda aşkarı, iniq, tertiplik meşgulat kıldı. Aşlıq satkan her bir dehqanın çekirde mol hosul şatlıqı cilvelendi. Azak aşlık punktinin hizmetçisi Şemsiye Yalqın tonuşturup bundaq dedi. Növette azak aşlık punktida 380 tonna yeni buğday ambarğı kirgizilip, setibiliş süreti muqim ilgiri sürüldi. Buğday ormısının omum yüzlük ahırlaşışıga ägeşip, yakınki mezgilde her günü etraptiki zor bir türküm dehqan ailleri gelip, aşlık setip yeni buğdaylarını üzüldürmey ambarğı kirgizdi. Bu yıl setibeliş bahası muqim, ambarının sığımı yeterlik, məbləğ vaxtıda əməliyiləşdi. Dehqan ailəri xatırcam açlıq sassı buludu.
0: Açlıqın oruç, toşuş, setibeliş, ambarğı kirgüzüşdün ibarət bütün zəncirlik mülazimətini ravallaşdırış üçün altı şəhəri aldın orlaşdırma qılıb tərtibini əlalaşdırıb, məbləğ və ambar sığımı kapaltını küçəyitib, açlıqını satqan haman pulunu ilişini əqiqi işqa aşırıb, dehqalarını azadı xatırcam setiş imkaniyyətigi iqi qıldı.
1: Atış şəhərlik tərəqqiyyat və ıslahat komitetinin kadri Səydügül Təvəkkül bunlarını bildirdi. Keyinki qədəmdə setivilis sürüetini sicil çın közləb, nazarət başqoruş və mülazimətini yanımı gücəyitib, yazlıq açlıqda setivilis təgişliklərini toluq setivilis, bir tal danını mıqaldırmay, ambarğa toluq kırgızışkə kabalətlik qılıb, açlıq bixətərliki tövən çəkini qət-i saqlab, xəlq turmışını kabalətləndiriş asasını müstəhkəmləyimiz.

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçlar. Bayıngulun oblasti çerçen aylık borandı moda peniş kumlu tizgirleş hizmet punktinin hizmetçisi Komünistik Parti yazısı Patül Yatsın 21 yıl kumluktu kumlu tizgirleş birinci sepede çantırıp öz kolu bilen 170 bin tüptün artık köçe tikip yurtdaki bostallıkına kovdudu. Bugünkü kalsız bir iş mahirleri sahipimiz köpçülükke kum denizdeki bu kara ettergülünün kumlukta 170 bin tüptün artık köçe tik geldik doğrusu ki İkayın sözler birimiz.
2: Yakında bir günü ettiğinde Patigül hizmettaşları bilen Hıdın Burandın Modapi yerleniş Kumlu Tizgilleş Orman rayonuna gelip seherdeki salkın havadın paydılınıp söksöklüknün temitip soğuruşturu bizini rätke turguzup tekşürüp ziyanğı uçurgan köçetlerine toluklap tikip yukarı temperaturluk avarayı da deldereklerini perviş kiliş asraş hizmetini yakşı işledi. Patügül mundaq dedi. Hava barğan sıri ısıp ketti. Köçetlerinin suğu bolğan ihtiyacımı intayın zor. Eğer toru bu yolunu vaxtıda tekşür bir remont kılmısak, köçetler su kemçil buluş sebepiden qurup gitidu. Şuna biz çoğum bu toru bularını vaxtıda remont kılıp, köçetlerini suğuruşka hakiki kapalatlı kılışımız lazım.
1: Çerçen nahiye bazırının üç tarafını kumluk uğrap durdu. Köşmük kum barkalarının nahiye bazırı bilen bolğan ağırlıklı 2 kilometre mi kelmeydi. Amının işlep çıkırış durmuşu yıl boyu kum boranının təsiri uçuraydı. 2005 yılı 23 yaşlıq Patigül kum boranının yurt makanını yemirip kitabat kalıqını körüp, təşəbbüskarlıq bilen əmdili kurulgan çerçen aylık borandı modapiyeliniş, kumlu tizgirleş hizmet punktiga tizimlitip katnışıp, nahiyedeki tuncu türkümdeki kumlu tizgirleş ayal işçisi aylandı. Keyin o aktiflik bilen partiyaga kirip partiya a'zolarining qomni tizginlash yurtni qo'g'lash mas'uliyatini zimmiga oldi.
2: Patigul mundaq dedi. Kichik vaqtimda boran chiqsa-la, uyning hamma yeri qum bo'lib ketatdi. Etizga tergan ziroatlarni boran vayron qilib yetatdi. Shunga qaytadan to'liqlab terishga majbur bo'latdik. Men charchanda tug'ilib o'sgan. Qum boranni chekindirmasak, yurtimizni saqlab qolgani bo'lmaydiganligini bilaman. Partiya əzası bulu sipitin bilen qum barxallarını tüzəşdən aldın qısipiga atlanıp ən cəpalıq işlərini qilishim lazım. Biz qumluqni yaxşı tizginləmizsək, qumluq aman bir günü yurt makanımızni yutup getidu.
1: Bir partiya əzası bir bayraq. Adetki küllərdə Patigül başdan axır partiya əzalarının ölçüm boyunca özüge tələb qoyub, punktiki partiya əzaları ötkəlgə ucum qiliş kiçik ətirtiki təşəbbüskarlıq bilən qatnışıb, köçmü qum barxalarının tizginləş qeyin məsləsini məxsus həl qıldı. Yeni kəlgən yaş xizmət daşlarıqı qarta o köpçülükki ot çöp kataktisi yasaş, köçət tikiş, ormanlıqın baş qoruş pərviş qiliş, kisəllik və haşarat ziyinin aldığını eliş tizginləşini qılç qaldırmayı qolma qol ügətdi. Hər millət yaş işçi xizmətçilərini başlayıb qumluqnun birinci sepini xatırcam durub, qumlu tizginləş xizmətini puxta yaxşı işlədi.
2: Xizmət deşi Xəlçigül Abdullah mundaq dedi. Patigül açam, partiya yaçayıkınızdan ülgüsü. Meyli boran çıksın, yamğur yağsın. O her günü en baldır orundan turup işleydi. En keç işten düşüdü. Her yeli köçet tikip orman bina kılıçının en aldıraş vakitlerde Patigül acam hemişe en aldıdı miyip biz bilen bile toluklap köçet tikedi. Biz durmuşta kıyınçılık uçursak o birinci vakitte yardım kılıp el kılıdı. Biz hemimiz onun bilen bile sök-söklükne kuğudaşını halayımız.
1: O 21 yıl kum deyinizde işledi. Yeşillik berpa kılıçta deslepki ünüm kolu keltürüldü. Bugün künde Çerçen ayısı Çerçen deryasının şarkıdaki kumluk rayonda şarkıdın garipki kendiki 1 kilometreden 7 kilometre geçe canıptın şimalgı uzunluğu 23 kilometre kilogram borandın modapiyeliniş kumlu turaklaştırış

Nöbette Bingtuan 6. Vucaçü şehirdeki Şincan Tiyan ı zamanıvi yezgilik maşını cablıkları çektik şirketi de devlet içindeki tuncu yukarı derecelik paktı yıkış maşınısına aklı iktidarlı kışlap çıkış liniyesi tuluk yüklük aylanıp bazar teminatı bütün küçük bilen kapalı kıldı. Beşli tur bilen sanat turunun çunkur yukarılışı gıtayını berpa kılıngan bulut Sallık Məlumat Mərkəzi Girvək Hesablaş Tögünü Terminal Əqli İqtidarlıq Üskünüsü Maslaşqan Əqli İqtidarlıq Zavudda Karxanı Tətqiq Qılıb Eçiş İşləb Çıxırışdın Ambarıcı Saqlaş Əşə Obrut Qıçı Bolğan Bütün Cəriyanını Rəqəmləşdirib Baş Quruş Tezgirləşini İşqə Aşırıb İşləb Çıxırış Ünümünü Zor Dərəcdə Özdürüb Bingtvən Yezi İqlik Maşını Cabduqlarını Əqli İqtidarlaşdırıb Tipini Özgərdişdi ki Ülgəyə Aylandı Şirkətinin Mavun Baş Direktori Yang Jian Ning'nin tunuşturuşça devlet içinde tuncu bulup icat kılınan bu paxta yığış maşinasını herkesten işlep çıkış liniyesi çoğunluktaki paxta yığış maşinasını tetkik kılıp iç devrilikini 36 aydın 22 ayı kıskartkan. Barlı kadınlarının emgek işlep çıkış ünümdarlıkı zagazın tapşuruş iktidarını körnerlik üstürgen. Nöbete karxanın işlep çıkış iktidarının paydalanış nispeti yukarı seviyenin saklavı tiptir. Tiyan ı zamanıvi yezi iyilik maşınları şirketi devlet derecelik kesbi tücüplük özgüçe yeniçe küçük gigant karxana ve yasımçılık bu için yakı türdeki çempiyon karxanı buluştu bilen öz aldığı yenilik yaratıştı çantırıp köp türlük yadroluk tekniklerdeki tosalularını yendi. Öz aldığı tetkik kılıp açkan automatik alt korlu paxt yığış taylaş maşinisi bütün maşını üskünisinin öz aldığı tetkik kılıp iş nispeti 98% kiyetti. Onunla 50 neç türlük devlet patni teknikisi toplangan bulup, alkılık iktidar görsat küçü halkara ilgar seviyeye giyitip, çetelinin uzun müddetlik monopollukunu bozup taşledi. Bu mesulatlar memleketki herkaisi paktıra yollarında seyitlapta kalmay, yine Otur Asya, Cenubi Amerika Katarlık çetel bazarlarına türkümle eksport kılındı. Bingtuan əqli iqtidarlıq yasımçılıq Marksın təsir küçü sicil aşırıldı.